İnsan kendine ne kadar yenik, bulunmadı ihanetin ilacı. Yürek koca bir kara delik, yapacak hiçbir şey yok.

varsa kalbimin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolumda. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

0: lezzetlerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı, rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: Tır mı PTT yanında hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 16

0: 0532 56 52 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
4: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market.

0: olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.

0: Geliştirme Programı'nın tanışma buluşmasına katıldı. Yerel yönetimlerde yapılan hizmetlerin parti ayrımı gözetmeksizin yapılması gerektiğini ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak da bu bilinçle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Seçer, 1405 belediyeyi temsil eden birliğimizde göstereceğimiz performans, Türkiye'ye, Türkiye'nin birliğine ve toplum barışına bir katkıdır dedi. Birlik ve beraberlik çağrısını yineleyen Başkan Seçer, yerelde barış ve refah varsa bunu Türkiye'ye yayabilirsiniz. Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelmesinde yerel yönetimlerin rolü çok önemli ve değerli olacaktır. Birliğimiz bu bilinçle hizmetlerine devam edecek ve çok daha değerli destekler yapacak. 1405 belediye ile 3 yıllık görev süremiz içerisinde daha çok birlikteliğimiz olacak ifadelerine yer verdi. Tüm ülkede barışı tahkim edelim çağrısında bulunan Başkan Seçer, Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Barışı Türkiye'nin her bölgesine yayalım. Bin yıldır kardeşçe yaşadık. Bundan sonra da binlerce yıl kardeşçe yaşayalım. Türkiye daha güçlü olsun. Kavga eden, bölünmeyi, parçalanmayı arzu eden bir ülke olmayalım. Ya da bunları amaçlayanların çalışmalarına destek sağlayacak hatalar yapmayalım diye konuştu. Belediye yönetiminde iki önemli taşıyıcı kolon olduğunu ve bunlardan birinin mali disiplin, diğerinin ise insan kaynağı gücü olduğunu ifade eden Başkan Seçer, iş bilmeyen insan kaynağına sahipseniz işiniz zordur. İşin mali yönünü bir yana bırakıyorum. Belediye başkanlığı zor iş. Gerçekten zor zamanların, riskli dönemlerin insanı ve güçlü karakterler olması gerekiyor. Yoksa şehrini, beldesini felaketten felakete sürükleyebilir, yanlışlar yapabilir dedi. Tanışma buluşmasında aktarılacak deneyim ve bilgilerle belediye başkanlarının ve yöneticilerin kendilerini daha da geliştirerek hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Seçer, özellikle dünyadaki son gelişmeler belediyeleri çok daha farklı bir konuma getirdi. Artık belediyeler sadece kentin rutin işlerini yapan bir kurum olarak değerlendirilmiyor diyerek, dünyanın küresel sorunlarla boğuştuğunu ve bunun bölgesel sorunları da beraberinde getirdiğini vurguladı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33-33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537-399-7756 0537-399-7756 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin

0: Adresi Özel Ata Koleji, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
7: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: ÖSYM uzun zamandır hazırlıkları yapılan elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını uygulamaya geçiriyor. Türkçe düzeyini ölçen ilk uygulama olan elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavının Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde dijital ortamda uygulanacağı belirtildi. Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında duruşmanın görülmesine devam edildi. Mahkeme duruşmayı savcılığın mütalasını açıklaması için 14 Mayıs'a erteledi. Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu valizlerinde 19 kilo uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon lira. Instagram, sahte, spam ve aktif olmayan hesaplara karşı geniş kapsamlı bir temizlik yaptı. Operasyonun ardından birçok ünlü ismin takipçi sayısında dikkat çeken düşüşler yaşandı. ABD, İsrail-İran savaşının 10. haftasında Tahran ve Washington

Nın bir anlaşmaya yakın olduğu iddiaları gündemde, ABD ve İran'ın tek sayfalık ve 14 maddelik bir anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. ABD Başkanı Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını söyledi ve askeri olarak yenilmiş durumdalar dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla medikal malzeme desteğini sürdürdü.

ve vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor. Erdemli'de ulaşımı rahatlatması beklenen Alata Deresi 4. Taşıt Köprüsü hizmete açıldı. Belediye bünyesine yeni alınan araçlar tanıtıldı. Tamamlanan köprü ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin'de açıkta erik hasadı devam ediyor. Mutta seralardan sonra açık alanda başlayan erik hasadı yoğunlaşırken kalitesi ve iriliğine göre fiyatı 30-40 liradan başlıyor ve 170 liraya kadar alıcı buluyor. Anamur'da bir berberde tıraş olan, daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de manşet programıyla karşınızdayız. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Ve bugün de yine gazetelerin ilk sayfa haberlerini değerlendireceğiz hep birlikte. Evet, bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Eğer bizleri seyir halinde dinliyorsanız hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız bir sürüş keyfi olsun istiyoruz. Bugün hafta sonunun başlangıcı olması, son iş mesaisi günü olması sebebiyle de mesai saatinden itibaren planlama yapıldıysa, özellikle cumartesi ve pazar için bir planlama yaptıysanız, farklı bir yere gidecekseniz lütfen trafik kurallarına uyarak, riayet ederek planladığınız her neyse onu sağlıklı bir şekilde geçirmenizi temenni ediyoruz. Piknik alanlarını kullanacaksanız da lütfen, özellikle ormanlık alanların içerisinde zaten yasak ama ormanlık alanların içerisinde veya tutuşma ihtimali olan alanlarda mangallarınızı yakmayın. Çıkabilecek yangınlara karşı da lütfen tedbiri elden bırakmayalım diye uyaralım sevgili izleyicilerimizi, sevgili dinleyicilerimizi. Evet, yine bugün de gazetelerin ilk sayfalarına göz atacağız, bakacağız neler var diye, gündemde neler var diye. Hepsini bir bir aktaracağız sizlere sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon gerçekleşti. Üst düzey isimler gözaltında. Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alındı. Ağaç AŞ'de ise arama başlatıldı haberlerine yer verilmiş sevgili izleyicilerimiz. Ayrıca yine sevgili izleyicilerimiz, isimleri çok sıkça gündeme gelen Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de itirafçı oldu. Adalet Bakanı Gürlek katıldığı canlı yayında Gülistan Doku soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz dedi. Bakan Gürlek aynı zamanda bu Muhittin Böcek'in oğlu ile görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıkladı diyor. Yani dosyanın seyri biraz daha değişecek. Belki alan biraz daha genişleyecek. Gözaltılarda zaten büyük bir olasılıkla işte bu pişmanlık yasasından faydalanan isimlerin verdiği ifadeler doğrultusunda gerçekleşecek gibi bir durum. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak sevgili izleyicilerimiz. Dosyada bir genişleme, yeni gözaltılar söz konusu olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz ve izleyip takip edeceğiz. Evet, İran duyurdu. Keşm adasında ABD savaş gemilerini vurduk dedi. İran'ın Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında Keşm adasında çatışma çıktığını duyurdu. Çatışmanın ABD ordusunun İran'a ait bir tankeri saldırı düzenlemesinin ardından gerçekleştiği bildirildi. İran Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurduklarını açıkladı. Seyir orada da değişecek. Orada da biraz gerilim tırmanacak gibi duruyor sevgili izleyicilerimiz. Evet ve şimdi gazetelerimize geçip gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşalım bakalım. Gazetelere yansıyan, ilk sayfalara yansıyan haberler neler, onları da paylaşalım. Evet, Akşam Gazetesi'nin logo üzerinden verdiği haberde hantavirüs Avrupa ve İsrail'de. Ya İsrail'in tamamını kapsamasında herhangi bir sıkıntı yok da diğer ülkelere yansımadan sadece İsrail'de sınırlı kalsa bu da işimize yarar diye düşünüyorum. Atlas Okyanusu'ndaki bir gemide ortaya çıkan hantavirüse bu kez Hollanda uçağı, KLM ve İsrail'de rastlandı. Ölümcül virüs nedeniyle kabin memuru karantinaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü yayılımı yakından takip etmeye başladı diyor sevgili seyircilerimiz. Ve İsrail bölgenin güvenlik sorunu diyor.
Başkan Erdoğan, İsrail'in bir güvenlik sorunu olduğunu belirterek bölgemizi tehdit eden bu şiddet sarmalı sona ermeli dedi. Erdoğan, İsrail saldırganlığı bölge için asıl sorunun mevcut hükümetin yayılmacı ve hukuk tanımaz politikaları olduğunu gösterdi ifadesini kullandı. İsrail'in saldırılarını kınayan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbunda uyuşmazlıkların çözümünde barışçı yollara bağlı kalma kararlarımızı ortaya koyduk dedi. Yalın ve oğul Böcek de itirafçı oldu haberine yer vermiş gazete. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partili Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalın ve Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıkladı. Bakan Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediye davasında ifade değiştiren olmadığını belirterek dosyanın yalnızca itirafçı beyanlarından ibaret olmadığını vurguladı. Maddi deliller de var diye konuştu. Ve sahada özel ziyaretçi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı savunma sanayinin geldiği son noktayı yerinde gördü. Sinop'taki füze testlerine balıklar ürküyor diye karşı çıkan Özgür Özel dün saha 2026'yı ziyaret edip yerli ve milli ürünleri inceledi. Özel hayran kalmadığım olmadı açıklamasına yer verdi. Ve ODTÜ'de alçaklık. Ankara'daki ODTÜ şenliklerinde Türk bayrağı açan öğrencilere bir grup terör örgütü sempatizanı fiili saldırıda bulundu. Çok sayıda öğrenci yaralanırken saldırıya büyük tepki yağdı. Dün binlerce öğrenci aynı yerde Türk bayraklarıyla toplandı. Ve nafakaya 5 yıl kriteri 12. yargı paketiyle getirilmesi öngörülen düzenleme ile sınırsız nafaka sona erecek. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı olacak. 20 yıllık evliliğe 10 yıl ödeme diyor. Nafakanın alt sınırı 5 yıl olacak. Uzun süreli evliliklerde hakime süre için inisiyatif tanınacak. Nafaka için evlilik süresi esas alınacak. Örneğin 20 yıllık evlilik sonunda 10 yıl nafaka ödenecek. Duruşma araları 3 ayı geçmeyecek. Aksi halde hakim makul bir gerekçe yazmak zorunda olacak. Gündüz kuşaklarına düzenleme gelecek. Bu programların içeriklerine yönelik çalışma yapılacak deniliyor. Ve Belçika Dışişleri Bakanı'ndan açıklama, Türkiye'siz güvenlik olmaz. Von der Leyen'in Türkiye'yi hedef alan sözleri sonrası Belçikalı bakandan Türkiye olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisi konuşulamaz açıklaması geldi. Türkiye'nin Rusya ve Çin ile aynı cümlede kullanılmasının garip olduğunu söyleyen Bakan Maxime Perrot, hem NATO müttefiki hem Avrupa Birliği'ne aday bir ülke, Türkiye ile stratejik ortak olarak çalışmalıyız dedi. Prevot, Türkiye kurallara dayalı bir düzene saygı duymanın önemini yüksek sesle hatırlatıyor. Türkiye'nin stratejik varlıklarının küresel resmine sahip olmak tüm kıtanın güvenliği için önemli diye konuştu. Ve Aydınlık gazetesine geçiyoruz. Mesaj Han diyor. Yıldırım Han, Göçhan ve Gölgehan saha 2026 fuarında ilk kez sergilendi. Stratejik etkiye sahip platformlar tüm dünyada ses getirdi. Milli Savunma Bakanlığı vitrin projelerin ayrıntılarını paylaştı diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi Aydınlanmanın Kalesi Cumhuriyet Gazetesi 102 yaşında bu arada. 102 yaşını kutluyor. Aynı kararlılıkla yürüyoruz, yolumuzdan dönmeyiz diyor Cumhuriyet Gazetesi çalışanları da. Ve muhalefetin kara para gelecek eleştirilerini iktidar önemsemedi diyor. Paranın rengi önemli değil. Yurt dışındaki para, altın, döviz gibi varlıkların vergi incelemesine tabi tutulmadan ülkeye getirilmesine kapı açan torba teklif tartışmalar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve birçok komisyonundan geçti. Komisyondaki görüşmeler sırasında muhalefetin bütün dünyadaki kara parayı buraya getireceksiniz eleştirilerini AK Parti'den gelmişler de ne olmuş yanıtı geldi. Ve Diriliş Postası, Diriliş Postası'nda da sevgili izleyicilerimiz, Antalya'da kan donduran vahşet önce vurdular sonra yakıp baraja attılar diyor. Antalya'da kendisinden günlerdir haber alınamayan 30 yaşındaki e-ticaret uzmanı Kübra Yapıcı'nın akıllara durgunluk veren vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Günlerdir haber alınamayan 30 yaşındaki e-ticaret uzmanı Kübra Yapıcı'nın cansız bedeni vahşi bir cinayete kurban gittikten sonra atıldığı Korkuteli Barajı'nda bulundu. Ve Özdemir'den Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: siyasal çürüme eleştirisi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, son dönemde rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla gündemden düşmeyen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından kapsamlı bir değerlendirme yapan Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurumsal yapının çöktüğünü ve parti içi hiyerarşinin tamamen tersine döndüğünü ifade etti. Bir siyasi partide genel başkandan teşkilatlara doğru işleyen doğal hiyerarşinin yerini belediye başkanının genel başkana yön verdiği tersine çevrilmiş bir yapı almıştır diyen Özdemir, bu zafiyetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devasa bir krize dönüştüğünü vurguladı. Açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısının hiçbir dönemde bu kadar aşınmadığı ve partinin bir israf merkezine dönüştüğünü açıkladı. Ve geçiyoruz Hürriyet gazetesine. Suikast planı böyle çöktü diyor. Dalton'la çetesi iddianamesinde şok bir bilgi yer aldı. Çetenin Somali'nin eski İçişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Abdülkadir Muallim Nur'a suikast planladığı ortaya çıktı. İddianamedeki detaylara göre Daltonlar Nur'a suikast için 18 yaşından küçük iki tetikçiyi görevlendirdi. 27 Ağustos 2024'te Nur'un evine doğru yola çıkan motosikletle iki tetikçi Beylikdüzü'nün Yakuplu bölgesinde uygulama yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Polisin yakaladığı tetikçilerden birinin üzerinde yatağına mermi sürülmüş, atışa hazır tabanca çıktı. İtirafçı olan iki zanlı talimatı yurt dışındaki Maraz Media Kod adlı kişiden aldıklarını söyledi. İki zanlı saldırmaya gittikleri Beylikdüzü'ndeki evinin kendilerine gönderilen konumunu polise verince hedefteki kişinin Nur olduğu anlaşıldı. Polisin zanlıları yakaladığı nokta Nur'un evine sadece birkaç kilometre uzaklıktaydı. Nur evde yoktu. Eşi ve çocukları evdeydi diyor. Ve İran krizi tam bir kördüğüm. ABD İran ateşkesi birinci ayını doldurdu ama anlaşmada hala somut bir ilerleme sağlanamadı. Ne savaş ne barış belirsizliğini uzmanlara sorduk diyor. ABD gevezelik ediyor diyor Profesör Doktor Yaşar Onay'a göre ABD askeri üstünlüğünü siyasi sonuca dönüştüremiyor. Trump'ın pazarlayabileceği bir taviz vereceğini belirten Onay, burada mesele geri adım atmak değil, geri adımı nasıl atacağı anlatacağı.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası, Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
4: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri.

0: Poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
6: 22 Ekim 2024'te İmralı Camisi'ne yaptığım meclise gel çağrısı Türkiye'de uzun süre önce sönümlenen terör örgütü PKK'yı ülkenin gündemine oturttu. O günden sonra başlayan terörsüz Türkiye süreci, on binlerce askerimizin ve vatandaşımızın kanına giren bölücü örgütün göstermelik silah bırakmasıyla devam etti. APO'ya statü derdine düşen iktidar ve küçük orta her yıl binlerce can alan asıl terör unsurlarını ise pek önemsemedi. Kadın cinayetleri, mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci ölümleri, iş cinayetleri, denetimsizlik ve ihmal faciaları halka en büyük terörü yaşattı. Ülkeyi yönetenler bu konuları meclis gündemine bile getirmezken, aksine muhalefetin bu konularda verdiği önergeler her seferinde reddedildi. Türk halkı şimdi soruyor, tek terör PKK mıydı? Her gün can alan bu sorular terör değil mi? Peki bu terörü kim bitirecek? Ve Milat gazetesine geçiyoruz. Milat gazetesi de testleri geçen ve yerli yakıt kullanan Yıldırım Han'a 3 ton harp başlığı. Sahanın yıldızı olan 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han'a ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı laboratuvar testlerini başarıyla geçti ve 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Yıldırım Han füze sisteminde kullanılan asimetrik dimetilhidrasyon ve azot tetraoksit türevi sıvı yakıtların yerli imkanlarla üretildiğine dikkat çekti. Uzun süre depolanıp düşük sıcaklıkta dahi yüksek performansla çalışan yakıtlar füze sistemlerine operasyonel sahada yüksek hareket kabiliyeti kazandı.

taşıyıcıdır. Yıldız Mıhan'ın 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu ve laboratuvar test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını aktaran Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, saha testlerinin de planlanan takvime göre ilerlediğini kaydetti. Yıldırım Han füze sistemi milli jet motoru Güçhan ile turbofan jet motorunu kullanıyor. Hedef kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı bitirmek diyor. Ve sahada yoğun görüşme trafiği diyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, saha 2026 kapsamında İstanbul'da bulunan İngiltere Lordlar Kamerası Bakanı Lord Vernon Cooker ile görüştü. Bakan Güler, fuar kapsamında Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbano, Kenya, Vietnam, Kuveyt ve Moritanya Savunma Bakanları ile de bir araya geldi. Ve Katar parasıyla kara propaganda diyor. ABD'de faaliyet gösteren Arab Center Washington DC'de Türkiye hakkındaki manipülatif içerikler tepki çekti. İlginç olan ise bu vakıf Türkiye'nin dostu Katar'dan fon alıyor. Vakfın internet sitesinde Salim Çevik imzalı analizlerde İmamoğlu güzellemesi yapılıp hükümete açıkça düşmanlık sergileniyor. Ve Trump'ın planı 36 saatte çöktü. ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri korumak için duyurduğu özgürlük projesi müttefik ülkelerin ve Suudi Arabistan'ın hayır cevabını vermesiyle 36 saatte çöktü. İsrail basını da ABD silah ve gemi eksiği nedeniyle İran'a yenildi diye yazdı. Ve stratejik işbirliği diyor. İsrail saldırganlığına dur denmeli deniliyor. Dünyanın önde gelen doğalgaz üreticisi ülkeler arasında yer alan Cezayir ile Türkiye arasında stratejik işbirliğini güçlendirecek ekonomik, ticari ve enerji alanında yeni anlaşmalar imzalandı. Bölgedeki şiddet sarmalının sona ermesi gerektiğini belirten Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir, dedi. Ve Milliyet gazetesine geçiyoruz. Milliyet gazetesi de İspanya Hürjet'ten sonra gözünü Kaan'a dikti. Kaan kardeşliği diyor. Hürjet'in ihracatı için Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalayan İspanya, Kaan konusunda da Türkiye ile ön görüşme yaptı. İspanya basınından El Paris, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan üzerinden İspanya ile Türkiye arasında kritik bir savunma diyaloğunun başladığını yazdı. ABD üretimli F-35 savaş uçaklarına yönelik olumsuz yaklaşımın Madrid'i 5. nesil savaş uçağı arayışında sınırlı seçeneklerle karşı karşıya bıraktığı dile getirilen haberde F-35'e mesafe, Kaan'a kapı açtı ifadesi dikkat çekti. Kaan'ın eğitim uçağı olarak tasarlanan Hürjet'in İspanya'ya ihracatı için de Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma Türkiye'nin bir NATO ve AB üyesine gerçekleştirdiği ilk jet uçağı satışı olma özelliğini taşıyor. İspanya'nın Kaan'ın alımı konusunda bir karar alması durumunda 5. nesil muharip uçak ilk defa bir Avrupa veya ve NATO ülkesine satılmış olacak diyor. Ve askerden Yıldırım Han mesajı, Milli Savunma Bakanlığı Saha 2026 fuarında tanıtımı yapılan Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi Yıldırım Han'ı işaret ederek bakanlığımız milli teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini arttırmaya kararlılıkla devam edecektir mesajını verdi. Körfez ABD'ye baş kaldırdı diyor sevgili izleyicilerimiz. Haberin detayında ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı aşmak amacıyla başlattığı özgürlük projesi olarak adlandırdığı operasyonu Suudi Arabistan'ın ülkesine ait üs ve hava sahası kullanımını askıya almasının ardından durduğu öne sürüldü. ABD basınından akşam saatlerinde Suudi Arabistan ve Kuveyt kararından döndü, üsler ABD'ye açıldı derken El Cezire ise özgürlük operasyonu olmayacak ifadelerini kullandı. Evet ve şimdi gazetelerimize kısa bir ara verip Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz gündeme dair bilgileri almak için. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu.

0: Santa.
1: Günaydın İçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konulara değinelim. Ayrıntılar her zaman olduğu gibi İçer TV, San TV haber içerikli programlarımızda ve haber bültenlerimizde yer alacak. Uluslararası gündemle başladığımızda Hürmüz'deki gerilim devam ediyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri barış masasına oturdular. Barış anlaşmasını ha imzaladılar, ha imzalayacaklar derken yine gerilim tırmanıyor. Şöyle ki İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni ateşkes ihlaliyle suçlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir tankere saldırdığını ve Bender Hemir, Silik ve Keşim adasındaki sivil bölgelere ABD'nin hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Tahran dahil olmak üzere birçok şehirde de patlamalar olduğunu bildirdi İran yönetimi. İran yönetiminin üst düzeydeki komutanlarının yapmış oldukları açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait gemilere saldırıldığı ve önemli hasarlar verildiği de bildirildi. Amerikalı bir yetkili de saldırının, yani ABD'nin İran topraklarına saldırısının meşru müdafaa olduğunu iddia etti. İran, ABD savaş gemilerine saldırdı, biz de misilleme yaptık açıklaması geldi ABD'li yetkililerden. Ama buna rağmen tabii Donald Trump son yapmış olduğu açıklamada ateşkese yakın olduklarını, ateşkes daha doğrusu barış anlaşmasına yakın olduklarını, ateşkesin hala gündemde olduğunu, ateşkes anlaşmasına da yakın olduklarını söyledi. Bu da konuyla ilgili diğer ilginç bir gelişme. Şimdi tabii geçen gün haber bültenlerimize de taşımıştık. Pasifik'te seyahat eden bir kruvaziyer gemisinde hantavirüs olduğu belirlendi. Ve gemideki gemi tamamen karantina altına alındı. Hatta hantavirüs nedeniyle gemide ölüm vakalarının yaşandığı, 8 kişi de ölüm olduğu, ayrıca tabii gemideki bütün yolcuların, mürettebatın kontrol altına alındığı ve hantavirüs vakası taşıyan kişiler olduğu belirtildi. Tabii gemi İspanya tarafından kabul edildi. Gemi İspanya geminin Tenerife limanına yanaşmasını ve yolcuların tıbbi yardım görmesini kabul etti. Tabii Kanarya Adaları yerel yönetimi de bu karara güvenlik gerekçesiyle tepki gösterdi. İspanya merkezi hükümetine tepki gösterdi. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü yapmış olduğu açıklamada gemi çeşitli limanlara uğradı. Uğradığı limanlar arasında Türkiye'de var açıklaması geldi. Tabii ama Dünya Sağlık Örgütü dedi ki bu ölümcül bir virüs. İnsanlarla temasla bulaşıyor ama öyle sıradan bir temasla bulaşan bir virüs değil. Ayrıca virüsün 6 haftalık bir kuluçka dönemi var. Dolayısıyla dünya genelinde bir pandemiye, bir salgına yol açacağı düşünülmüyor açıklaması geldi Dünya Sağlık Örgütü'nden. Bu da gündemde yer alan, dikkat çeken diğer bir gelişme uluslararası gündemle ilgili. Ülkemizin gündemimize geldiğimizde ülkemizde şöyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve operasyonla 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Genel Sekreter, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da olduğu bildirildi. Dikkat çeken bir gelişme. Şimdi buradan şuraya gelelim. Burcu Köksal'dan CHP'ye geçme kararı geldi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Gazeteci Barış Yarkadaş'a yapmış olduğu açıklamada

0: parti değiştirme kararını doğruladı. Dedi ki evet AK Parti'ye geçiyorum. Şimdi AK Parti'ye de bu hafta sonunda düzenlenecek olan AK Parti İl Başkanları toplantısında Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçiş töreninin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca tabii şöyle bir iddia var. Köksal, belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı geçmek kararı, AK Parti'ye geçme kararı verdi. Burcu Köksal, eşimin dahil olduğu bazı işler nedeniyle, eşimin tehdit edilmesi nedeniyle benim parti değiştirme kararı aldığım iddiası kesinlikle yalandır. Eşim bu işin içerisinde değil. Eşimin siyasetle bir alakası yok. Eşimin de aldığı herhangi bir ihaleye karıştığı usulsüz uygulamalar yok açıklamasını yaptı Burcu Köksal. Bununla birlikte tabii Burcu Köksal, gazeteci Barış Yarkadaş'ın, eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın kendisine yönelik tehditler olduğu ifadesini de yalanladı. Tehdit edilmiyorum, böyle bir şey yok dedi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle anlaşamadığım için böyle bir karar aldım. Bana bazı CHP'liler hakaret ettiler, bazı CHP'liler beni çeşitli suçlamalarla sindirmeye çalıştılar. Hakkımda bazı iddialar ortaya koydular. Ben de bu hakaretleri ve iddiaları, suçlamaları genel merkeze bildirdim. İlgili kurullara bildirdim. Bir yaptırım uygulanmasını bekliyordum. Ama buna genel merkez sessiz kaldı. O nedenle de ben CHP genel yönetimiyle anlaşamadığım için, hem genel merkez yönetimiyle hem de ilimdeki CHP yönetimiyle anlaşamadığım için böyle bir karar aldım, AK Parti'ye geçiyorum şeklinde Burcu Köksal'ın bir açıklama yaptığı da iddia ediliyor. Ayrıca tabii AK Parti'ye geçme kararının basına yansıması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezden bazı isimlerin Burcu Köksal'a ulaşmaya çalıştığı ama Burcu Köksal'ın telefonlara cevap vermediği, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Burcu Köksal'a Köksal'ı telefonla aradığı ama Burcu Köksal'ın cevap vermediği de gelen iddialar arasında. Şimdi devam edelim. Aziz İhsan Aktaş soruşturması davası var. Aziz İhsan Aktaş davasında karar verildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi aralarında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykaran'ın da bulunduğu 200 sanıklı davada tefrik ve yetkisizlik taleplerini reddederek duruşmayı savcının esas hakkındaki görüşünü açıklaması amacıyla 14 Mayıs tarihine erteledi efendim. Bunlar dikkat çeken gelişmeler. Tabii Mersin'de de asayiş anlamında dikkat çeken olaylar var. Onlara da haber bültenlerimizde yer vereceğiz değerli seyirciler. Ve şu anda aktaracaklarım bu kadar. Söz Tekin Narşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na ve kaldığımız yerden devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. İsrail bölgemizin güvenlik sorunu diyor Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun'la basın toplantısında dünyaya seslendi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı politikaları olduğunu gösterdi dedi. İtirafçı olan Yalın ve Gökhan Böcek ifade verdi. Rüşvet yolsuzluktan tutuklanan Uşak eski belediye başkanı Yalın ile Antalya eski büyükşehir belediye başkanı Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan yararlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özkan Yalın ile Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu açıkladı. Ancak bu durumun tahliye olacakları anlamına gelmediğini belirten Gürlek, etkin pişmanlıktan faydalananların samimi olması, bildiklerinin tamamını anlatması lazım dedi. Yalın ve Böcek'in itiraflarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne deprem etkisine yol açabilecek yeni tartışmaları beraberinde getireceği ifade ediliyor. Ve Sözcü gazetesi, Başakşehir Belediyesi'nin son icraatı yaparsa AK Parti yapar sözünü hatırlattı. Bol kepçe ihale diyor. Belediye yemek ihalesi düzenledi. 6 firma 50 ila 117 milyon lira arasında teklif sundu. AK Partili yönetim hiçbirini beğenmedi. İşi 135 milyon liraya yaparım diyen firmaya verdi. Ve Takvim gazetesi Özel'e Yalım ateş diyor. Otelde basılan yolsuzluktan tutuklanan Cumhuriyet Halk Partili Özkan Yalım cezaevinden mektup yazdı. Özgür Özel'i bombaladı. Belediye kasasından 9 milyon lira verip VIP aracını yaptırdık dedi. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım hapiste partisinden ihraç edildiğini öğrendi. Bu karar onu öfkelendirdi. Silivri cezaevinden mektup yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetimini topa tuttu. Özgür Özel'in aracına VIP dönüşüm belediyenin kasasından yapıldı. Tam 170 bin euro ödedik diyor. Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen araç İstanbul'a gönderilerek dizayn şirketinde VIP'ye çevrildi. Uşak'ta 4 katlı bina aldım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bağışladım. Hatta ilçelerde bile aynısını yaptım. Sadece başkan değil vekilken de bağışlarda bulundum. Kendi ilçem olan Sivas'ta arsa bağışladım. Uşak'taki CHP örgütünü kiracılıktan kurtardım. İki vekilin istifasını tamamen parti içi rekabetten dedi. Ve son gazete Türk Gün. Savunmada Türk çağı diyor. Saha 2026 ile stratejik bir ihracat başarısına ev sahipliği yapan Türkiye, Kızıl Elma Kaan Yıldırımhan derken gerçekleştirdiği atılımlar ile bir kez daha kendine hayran bıraktı. Savunma sanayimiz dünyanın dört bir yanından işbirliği teklifleri, siparişler alırken ülkemizin askeri alandaki yakaladığı güç, dosta güven, düşmana korku saldı. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.

0: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.

0: tıkla, ister uğra.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Haber merkezinde birlikteliğimiz devam ediyor. Sun TV Chat ve Sun Radyo ortak yayınında yine gündeme bakacağız. Malumunuz pandemi dönemi hala hafızalarda. Covid-19 virüsü adeta dünyayı içine kapatmıştı. Pek çok ölüm vakalarının yaşandığı o günlerde çok da böyle sıkı tedbirler alınmıştı. Adeta insan sağlığını vurduğu kadar ekonomiyi de çökeltme noktasına getiren pandemi, evet, bugün hayatımızdan çıktı. Ama son günlerde tartışılan hanta virüsü çok önemli. İnsandan insana geçme özelliği olan hanta virüsü yine dünyanın birinci gündem maddesi haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama yapıldı. Konuya ilişkin olarak Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Globes'in hanta virüsü salgınıyla ilgili olarak mevcut, biliyorsunuz, bir gemi vardı. O gemide 8 vakanın 5'i hanta virüs olduğu teyit edilmişti. Ve konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: 8 vakanın 5'i hanta virüs olduğu teyit edildi. Diğer 3'ü ise şüpheli vaka olarak belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un Atlantik Okyanusu'nda seyreden Hollanda bayraklı Andros isimli yolcu gemisinde hanta virüs vakalarının tespit edilmesine ilişkin son duruma ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde Dünya Sağlık Örgütü merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Nadir görülen hanta virüs salgınının yaşandığı gemideki yolcu arasında şimdiye kadar 3'ü ölümle sonuçlanan 8 vaka tespit edildiği açıklandı. Evet, önceki hanta virüs salgınlarında insandan insana bulaşmanın yalnızca uzun süreli yakın temas durumlarında görüldüğünü ve bu vakada da durumun böyle olduğunu belirtti. Şöyle konuşuyor direktör, genel direktör. İlk vaka 6 Nisan'da belirti göstermeye başlayan ve 11 Nisan'da gemide hayatını kaybeden bir erkekti. Numune alınmadı ve belirtiler diğer solunum yolu hastalıklarının benzediği için başlangıçta hanta virüsten şüphelenilmedi şeklinde konuştu. Şimdi tabii ki çok önemli bir konu ve o gemi karaya yana çıktı.

çıktı, gerekli önlemler de alındı deniyor ama yine bir yolcunun kayıplara karıştığı, izini kaybettirdiği şeklinde bir açıklama da var. Şimdi hanta virüsü eğer ki yani insandan insana geçme özelliğini arttırırsa ve aynı COVID-19 pandemi salgınında olduğu gibi hızlı bir şekilde yayılma kabiliyetine erişirse çok ölümcül bir virüs. Kesinlikle yine COVID-19 salgınında olduğu gibi kapanma meydana gelecek. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı şöyle bir hatırlayalım, değil mi? Hani çok farklı veriler var. 100 milyon insan öldüğü şeklinde, 30 milyon. Yani savaş ortamı içerisinde bunu saymanın zaten imkanı dahi yok. İşte Amerika'da başlayan ve dünyaya yayılan İspanyol gribinden söz ediyoruz. Aslında o savaş nasıl bitirildi? İşte o salgının da çok belirleyici yönü var. Yani insanlar bir yandan söz konusu virüsle savaşırken diğer yandan da biliyorsunuz farklı ülkelerin askerleriyle savaşma durumunda kalmışlardı. Gelinen noktada hani savaş virüs şöyle göz önüne alındığı zaman hanta virüs ABD, İsrail, İran savaşı. Yani acaba bir döngü mü? İki olayın da başlangıcı yaşanıyor şu anda. Evet, yani virüs tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybetti. Ve gelinen noktada yayılma olur mu olmaz mı endişeleri de beraberinde getirdi. Öte yandan ABD, İsrail ve tabii ki İran üçgeninde yaşanan bölgesel artık nitelik kazanmaya yüz tutmuş bir savaş. Şimdi öte yandan yani Hürmüz Boğazı açılıyor, kapanıyor, güvenli şekilde geçişler oluyor, olmuyor. Hep bunlar ekonomiye birebir yansıyan önemli gelişmeler. Şimdi ekonomi deyince de petrol fiyatları çok önemli. Yani hala ekonomi verileri bir şekilde petrol fiyatlarına endeksli olarak gidiyor. Hayatın her alanında petrol, değil mi? Üretimde var, ulaşımda var, her alanda var. Şimdi petrole yapılacak her türlü zam bir şekilde vatandaşın mutfağına kadar yansıyan enflasyon hareketi olarak karşımıza çıkabiliyor. O yüzden dünya hani savaştan çok Hürmüz Boğazı'nın durumuyla ilgileniyor. Şimdi malumunuz İran ile ABD arasında bir ateşkes anlaşması yapılmış idi. Zaman zaman bu anlaşma bozuluyor. Yani gerekçe de farklı gerekçelerle tabii ki. En son yine Tahran'da sirenler çaldı. Ve ABD İran'ı vurdu. İran da misillemede geç kalmadı. Suudi Arabistan'ı vurdu. Şimdi bir yandan da yani anlaşmayla ilgili yani savaşın sonlandırılmasıyla ilgili iyimser söylemler de var. Bakın Trump'tan İran'a uyarı. Anlaşma imzalanmasa başlarına büyük bir bela açacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan son askeri gerginliğe rağmen ateşkesin yürürlükte olduğunu ve temasların devam ettiğini belirterek görüşmeler çok iyi gidiyor. Ama şunu anlamaları gerekiyor ki anlaşma imzalanmasa başlarına büyük bir bela açılacak dedi. Evet, ABD Başkanı Donald Trump başkent Washington'da bulunan Lincoln Anıt yansıma havuzundaki yenileme çalışmalarına denetleyerek burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'da yaşanan son askeri gerginliğe değinen Trump, muhtemelen duymuşsunuzdur. Bugün 3 muhribimiz ortada çıkardık. Evet, gemilerimiz ve personelimiz
hiçbir zarar

görmedi. Onlar bize ateş açtı. Biz de onlara karşılık verdik. Ve bizim ateş gücümüz onlarkinden kat ve kat daha güçlüydü dedi. İran'ın donanması önceki ABD saldırılarında büyük ölçüde yok edildiği için ABD gemilerine yönelik son saldırılarda küçük tekleri kullandığını belirterek Trump, ordumuz onları darmadağın etti. İran donanmasının yerini alan küçük teknelerin birçoğunu batırdık. Çünkü donanmanın yerini bunlar alıyor. Eskiden 159 teknelik bir donanmaları vardı. Şimdi hiç kalmadı. Hepsi denizin dibini boyladı ifadelerini kullandı. Evet. Şimdi burada yani hala İran'ın nükleer silah yapma kapasitesiyle ilgili açıklamalar var. Şöyle diyor, İran'ın nükleer silahı olamaz. Kendisine bundan sonraki planının soranların olduğunu belirten Trump, dedim ki plan çok basit. İran nükleer silahı olamaz. Nükleer bombası olamaz, olmayacak da. Ve gerçekten yolun sonundalar. Kesinlikle yolun sonundalar yorumunu yaptı. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını artık anladığını öne süren Donald Trump, bunun ihtimali sıfır. Bunu onlar da biliyor ve kabul ettiler. Bakalım bir anlaşma imzalamaya niyetliler mi? Diğerlerinde bulundu, değerlendirmesinde bulundu. Evet, Donald Trump'ın konuya ilişkin olarak değerlendirmeleri zaman zaman ya İran çöktü, bitti. Artık bundan sonra İran'ın nükleer silah yapma kapasitesi yok oldu şeklinde açıklamalar var. Ama gelinen noktada bir gerçeğin de altını çizmek lazım. Şimdi madem ki İran'ın böyle bir niyeti yok veyahut da böyle bir kapasite söz konusu değil, neden? Yani neden o zaman hala savaşı sürdürüyorsunuz diye de insanın sorma ihtiyacı aklına geliyor. Ya İran zaten nükleer silah yapma konusunda bir açıklaması yok. Evet, orada zenginleştirilmiş bir uranyum var, 490 kilogram kadar. Yani bununla ilgili, yani bunun nükleer silah yapımı için yeterli midir? Yani bölgede bir gerginlik var. Ya aslında net konuşmak gerekir. Hani domino taşı gibi devriliyor. Mesela Suriye'de neydi? Esad rejimi yıllarca Hafız el-Esad dönemiyle beraber İsrail'e karşıydı. İsrail'e tehdit oluşturuyordu. Irak, Saddam Hüseyin yönetiminde İsrail'e ciddi tehditler oluşturuyordu. Değil mi? Yine füzelerle İsrail'i vurmuştu hatırlarsanız. Ve İsrail karşıtı bir kampanyanın da en önemli aktörüydü Saddam Hüseyin. Devrildi. Evet. Gelinen noktada şimdi İran. Tabii İran'ın gücü ortada. İsrail, İran'ı hani çatışma ortamı noktasında ifade edelim, halt edemez. Hem nüfus yoğunluğu, yüz ölçüm, iyi bir hazırlık dönemi, yani yerin altında ulaşması mümkün olmayan tesisler var. Ve bu tesislerde hipersonik füzeler imal ediyorlar. Ve bunlar da çok etkili oluyor. Hani demir kubbe algısını yerle bir etti İran. İsrail'in artık güvende olamayacağını açık net bir şekilde gösterdi. Gelinen noktada yani İsrail'de özellikle yani Amerika'yı ön plana koyarak hani bir şekilde kullanarak diyeceğim. Çünkü Amerika nereye, İran nereye? Hani olay nükleer silah olayı ise eğer burada Pakistan da var, değil mi? Hindistan da var. Pek çok ülkede var nükleer silah. İşte size Rusya. Açık net. Amerika kendisi zaten nükleer silah olduğuna dair bir takım yani öyle zaman zaman
ifade

0: ilerde de bulunuyor. Şimdi yani kitle imha silahları var Irak'ta. Irak vuruldu ve Saddam Hüseyin değil mi? İnfaz edildi resmen. Sonra Pentagon açıkladı. Hayır, Irak'ta bir kitle imha silahları yokmuş. Yokmuş. Yani bununla ilgili en ufak bir delil ortaya koyamadılar. Ama gerekçe Irak'ta kitle imha silahları var idi. Şimdi bize dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tarih ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor şeklinde bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hani bir deyim vardır ya, kitabın tam ortasından konuşmak. Savaşla ilgili bu söz konusu, Orta Doğu'daki yaşanan savaşlarla ilgili en net söylemi Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya koyuyor ve İsrail'in bu konudaki tutumunu gözler önüne seriyor.
1: Sizlere kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecit Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli olduğu, içimizin şehit olduğu Setif ve Gelma katliamının yarınki yıl dönümü vesilesiyle Cezayir'in bağımsızlığı uğrunda can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sayın Tebbun'la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş, İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber stratejik işbirliği konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik. Kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini, ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz. Değerli basın mensupları, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir

0: enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız.
1: Evet, Cezayir'le ilişkiler noktasında tabii ki tarihsel geçmişi olan, değil mi, Osmanlı'da Türkiye'yle bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun altını çizdi. Açıklamasının devamında da İsrail'in bir şekilde bölgeyi ateşe verme noktasındaki girişimlerine değindi. Özellikle Amerika'yı buna alet ettiğini ifade etti. Evet, ya şimdi bir üçüncü dünya savaşı bu konuşuluyor. Yani bu tartışmasız. Aslına bakarsanız yani savaşlar bir noktada değil ki coğrafyada. Hani şu Rusya-Ukrayna ki geçenlerde Rusya'nın lideri Vladimir Putin bir açıklama yaptı. Kiev'i boşaltın. Evet, diplomatlara bir mesaj verdi. Yabancı diplomatlara. Kiev'i boşaltın. Yani Kiev'i çok sert bir şekilde vuracağını açıkladı. Şimdi Putin'in yine bir açıklaması var. Enteresan. Biz diyor bir operasyonel bir savaş yapıyoruz. Yani bir cerrah gibi böyle sivil halkın zarar görmemesi için hedeflerimizi öyle seçiyoruz ve bir cerrah titizliğiyle bu operasyonları yapıyoruz. Yani Avrupa bu işe daha da fazla müdahil olur ise eğer, bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Hedef gözetmeden her yeri yıkar geçeriz mesajı veriyor. Şimdi potansiyel var mı? Var. Çünkü Ukrayna'yı destekleyen bir Avrupa var. Amerika zaman zaman. Şimdi savaşın Avrupa'ya sıçrama olasılığını bir tarafa koyalım. Orta Doğu'daki gerilim has safhada. Yani İran ile Rusya'nın tabii ki Çin'in çok önemli işbirlikleri var. Şengay Beşlisi içerisinde. Ve İran petrolü Çin'i bir şekilde Çin ekonomisini, sanayisini ayakta tutuyor. Bu gerçeği de görmek lazım. Vazgeçemez. Bu bağlamda olaya baktığımız zaman tabii ki bu savaşın daha ileri noktalara gelmemesi gerekir. Bir üçüncü dünya savaşını bu dünya kaldıramaz. Mümkün değil. Bu kadar acı tecrübeler değil mi? Birinci dünya, ikinci dünya savaşları. Yani o vahşet hala insanların hafızasında, genlerimize işlemiş. Bir üçüncü dünya savaşını asla bu dünya kaldıramaz. Evet, şimdi CHP'li başkan, biliyorsunuz Afyon Karahisar CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti ve AK Parti'ye geçeceği şeklinde bir görüş, artık bu görüşte netlik kazanmaya da başladı. Çünkü hem il başkanı hem de genel başkan Burcu Köksal'a ulaşamadıklarını açıkladı. Burcu Köksal'ın da artık yoruldum CHP'den AK Parti'ye geçiyorum mesajları da var. Buna geleceğiz. Çünkü Afyon Karahisar'da bu kez vatandaşın tepkisi var. Onu da ekranlara getireceğim ama şimdi gelin son gelişmeleri almak üzere Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanalım.

Merhaba, teşekkür ediyorum. Şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konulara bir bakalım. Şimdi tabii geride bıraktığımız saatlerde, gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırmıştı. İran'ın bazı kentlerine ve özellikle de Hürmüz Boğazı'na yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerine bombalar göndermişti. Tabii bunun öncesinde de İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı kaynakların iddiasına göre, 3 bazı kaynakların iddiasına göre 5 gemisine de dronlarla saldırmış ve ciddi tahribat vermişti. Bölgede yeni bir füzelerle yoğun bir şekilde savaş tekrar hararetlenecek mi korkusu hakim sürüyordu. Ama her iki tarafta karşılıklı olarak misilleme hakkımızı kullandık açıklaması yaptılar. İşte Hürmüz Boğazı bölgesinde askeri hareketlilik yaşanırken, bombalar patlarken Trump yönetiminin bir açıklaması vardı. Barış her an sağlanabilir, ateşkes hükümleri hala geçerli şeklinde açıklamalar yapıldı. Bundan 2 saat öncesinde yine Donald Trump bir açıklama yaptı ve her an İran'la anlaşma masasına oturabiliriz şeklinde bir açıklama Trump'tan gelince tabii bu durum borsalarda bir dalgalanmaya neden oldu. Bu sabah borsalar açıldığı dakikalardan itibaren bölgede yaşanan askeri hareketlilik nedeniyle dünyanın önemli borsaları ve bizdeki borsa İstanbul borsasında da bir dalgalanma söz konusu oldu. Altında, dövizde, gümüşte, dünya borsalarında zaten petrol fiyatlarında ciddi bir dalgalanma söz konusu oldu. Şimdi de tabii Donald Trump'ın yapmış olduğu her an anlaşabiliriz şeklindeki açıklama sonrasında yine bir dalgalanma söz konusu oldu. Bazı kaynaklar her iki ülkenin de aslında kapalı kapılar ardında, yani İran'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında kapalı kapılar ardında anlaşmaya vardıklarını, dünyayı bir enerji krizinin eşiğine bilerek getirdiklerini ve daha da enerji krizinin yoğun yaşanacağı günlere İran'ın ve ABD'nin kendi aralarında kapalı kapılar ardında İran ekonomisine yön veren oligarklar ya da İran ekonomisine yön veren İran yönetimindeki kişilerle birlikte Amerikan ekonomisine yön veren, dünya enerji piyasasına yön veren kişilerin anlaştıkları, bilerek dünyayı bu sürece soktukları ve bu süreç içerisinde de hem İran'daki oligarkların ve ekonomiye yön veren yöneticilerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ve küresel enerji piyasasını elinde bulunduran kişilerin çok büyük karlar elde ettiklerini ve çok ciddi karlar elde etmek için böyle bir durumu ortaya attıklarını iddia ediyorlar. Ve bu iddiayı ortaya koyanlar gerekçe olarak Çin'i ortaya koyuyorlar ama Çin'in aslında umurunda değil. Çünkü Çin çok yoğun bir şekilde güneş enerjisine yöneldi. Çin hemen hemen bütün çorak topraklarında, hatta o toprakları da güneş enerji santralleriyle, üstelik son teknoloji yapay zeka destekli güneş enerji santralleriyle donatmakla birlikte, aynı zamanda Çin denizde de çok ciddi güneş enerji santralleri kurdu ve kurmaya devam ediyor. Çin'in buradaki en büyük kazanımı aslında tüm dünyayla asla paylaşmayacağı güneş depoladığı güneş enerji pilleri, bataryaları. Çin güneş enerjisini depolayabiliyor. İşte bu Çin'i dünyada daha da güçlü bir ülke haline getiriyor. Aslında Hürmüz krizi Çin'in umurunda değil, bunu ABD ve İran uyduruyor şeklinde yorumlar var ki bunlar da dikkat çeken yorumlar. Şimdi devam edelim. Tabii denizde dolaşan, Atlantik'te dolaşan bir tatil gemisinde hantavirüs, tehlikeli ölümcül hantavirüsün ortaya çıkması, yeni bir pandemi mi geliyor şeklinde bir korkuyu dünyada yaydı. Ama Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Tabipler Birliği yapmış oldukları açıklamalarda dediler ki hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Yeni bir pandemi oluşması çok çok uzak bir ihtimal. Bu

0: durum sadece o gemideki kişileri ilgilendiren bir durum açıklamasını yaptılar. Paniğe gerek yok. Bir yeni bir pandemi geliyor şeklinde bir panik yaratarak piyasayı etkilemeye çalışıyorlar. Buna asla izin verilmemesi gerekiyor şeklinde açıklama yaptı Türk Tabipler Birliği. Şimdi gündemde yer alan diğer bir konu da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geçen gün bir konser sırasında yaşanan olaylar. Karşıt siyasi görüşlü grupların birbirlerine saldırılması ve bu saldırı sırasında da iddiaya göre Türk bayrağına hakaret edilmesi, saygısızlık yapılması. İşte bu durum üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında gece saatlerinde bazı adreslere baskınlar yapıldı ve Türk bayrağına hakaret ve saygısızlık iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi yönetimi de kampüste yaşanan, ODTÜ kampüsünde yaşanan olaylarla ilgili kendi içerisinde bir soruşturma başlatmış durumda. Şimdi devam edecek olursak gündemde yer alan diğer konulara şöyle bir bakalım. Siyasette şu anda bir konu var ki o hakikaten önemli. Afyonkarahisar'ın CHP'li belediye başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçme kararı vermesi. Burcu Köksal bunu yalanlamadı, hatta doğruladı. Ailesi, eşi de doğruladı. Burcu Köksal CHP'den seçilmişti. Afyonkarahisar belediye başkanıydı. AK Parti'ye geçme kararı verdi. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan AK Parti il başkanları toplantısında Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişinin resmileşmesi bekleniyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimleri de Burcu Köksal'a ulaşmaya çalıştıklarını ama ulaşamadıklarını, kendisinin nerede olduğunun bilinmediği yönünde bilgiler paylaştılar. Şu anda gündemde yer alan konu bu ki bazı kaynaklarda iki belediye başkanının daha önümüzdeki saatler içerisinde ya da hafta sonunda CHP'li iki belediye başkanının daha ki bunların ilçe belediye başkanı olduğu iddia ediliyor. Önümüzdeki saatlerde ya da hafta sonunda AK Parti'ye katılma kararını açıklayacakları iddia ediliyor ki şöyle de bir iddia da var. Burcu Köksal işte o iki belediye başkanıyla birlikte şu anda görüşmeler yapıyor şeklinde de iddialar var efendim. Tabii bu iddiaların yansımalarını önümüzdeki saatlerde hep birlikte göreceğiz. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.
1: Evet, her ne kadar Çin yenilenebilir enerjiye geçme çabaları ortaya koysa da tabii dünyada bir numara, onun da altını çizelim.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Lezzetin de, güvenin de

0: tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
3: Yürüyü göreceksin mesajı. Tehdit. Tehdit. Başından beri, yani burada ben şunu da söylüyorum. CHP lideri Özgür Özel mitinglere yoğunlaştı. O miting senin, bu miting benim. Oradan oraya, buradan oraya savrulup duruyor. Şöyle bir otur genel merkeze. Şu parti içerisindeki sorunları, değil mi? Ayrışmaları gör ve sonlandır. Belediye başkanlarını bir araya getir. Ve onların da tabii sorunları mutlaka vardır. O sorunlara ilişkin çalışmalar ortaya koy. Parti disiplinini sağla. Bu çok önemli. Parti disiplini. Şimdi AK Parti'de bu var. MHP'de bu var. Yani zaman zaman İYİ Parti'de disiplinin bozulduğunu gördük, değil mi? Pek çok isim, yani ki orada var olan isimler ayrıldılar. Muhalefet yaptıkları AK Parti'ye gittiler. İnanılır gibi değil. Bazıları da hani İYİ Parti'nin kardeş partisi CHP'ye geçtiler. Şimdi yani ana muhalefet partisinin güçlü olması gerekiyor. Yani seçimlerde özellikle

0: rekabetin oluşabilmesi için AK Parti'nin karşısında güçlü bir muhalefetin olması gerekiyor. Ki vatandaş iktidardan umudunu kestiği andan itibaren muhalefete bel bağlayabilsin. Ama bu dağınık görüntüler, belediyeler üzerinden yapılan bu operasyonlar, yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi ağır suçlamalarla beraber vatandaşta biraz burukluk, ya bu CHP mi iktidara gelecek şeklinde bir algı oluşturuyor. Şimdi ben buradan Türkiye Belediyeler Birliği'ne geçeceğim. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmuştu. Şimdi yani bu araç dağıtımı, değil mi? Belediyeleri destek noktasında Başkan Seçer'in gerçekten de farklılığı görüldü. Net görüldü. Yani kurumsallaştırma noktasında Türkiye Belediyeler Birliği'ni çok önemli mesafeler kat etti. Açık, net. Ve işlev hale getirdi. Ya zaten böyle atıl gibi duran, simgesel değil mi, özellikleri olan yapıları işlev hale getirmek başlı başına büyük başarı. Şimdi Başkan Seçer güzel bir şey yaptı. Belediye başkanlarına bir çalıştay hazırladı. Evet Ezel'cim, o haber ekranlara taşırsak iyi olur. Ya bravo. Yani buradan eğitimden başlayacaksınız. Yani o çalıştayda partili partisi tabii, yani herkese açık. Orada özellikle değil mi, yasalara uyum noktasında neler yapılması gerekiyor? Hangi konulara dikkat edilmesi gerekiyor? Bunları belediye başkanlarına, belediye personellerine, Türkiye Belediyeler Birliği olarak aktarmak çok önemli.
1: Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yerel yönetimlerde kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve belediye yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen yönetici geliştirme programının tanışma buluşması Türkiye Belediyeler Birliği ana hizmet binasında gerçekleştirildi. İki gün sürecek programın açılış konuşmasını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.
2: Yedik olarak göreve geldiğimiz 2024 yılından bu yana yeni bir dönem, yeni bir bakış açısı başlattık. 2002'den bu yana, 2004 seçimlerinden sonra desem daha doğru olur, iktidarın görüş, bakış açısıyla birliğin görüş ve bakış açısı paralellik arz ediyor. Çünkü birliği yöneten iktidara mensup bir partinin belediye başkanı birlik başkanlığı yapıyordu. Burada bir ideolojik ayrım çizgisini çekmek ya da bunu size hatırlatmak amaçlı söylemiyorum. 2024 ve öncesi yönetim anlayışının farkından bahsetmek istiyorum. Ve 2024 yılından bu yana asıl önemli olan, altını çizmem gereken, belli ilkeler koyduk önümüze. Dedik ki biz hep Türkiye'de adaletsizlikten şikayet ediyoruz. Öncelikle yönettiğimiz kurumlarda eğer şikayet ediyorsak, topluma inandırıcı olabilmemiz için yönettiğimiz kurumlarda, belediyelerde, eğer birliklerde bizim görüşümüz yönetiyorsa, birliklerde adaleti hakim kılmak, herkesi kapsamak, herkesi kucaklamak ve gerçekten çağa ayak uydurmak, hani çok moda bir deyimle çağın ruhunu hissetmek, okumak ve bu doğrultuda görev yapma arzusu içerisindeyiz. Ve bunu mutlulukla ifade edeyim. 2024 yılından bu yana da birliğimiz çok değerli, çok önemli hizmetler yapıyor. Yerel yönetimlere çok değerli katkılar yapıyor. Geçtiğimiz genel kurulda da bu konu bize meclis üyelerimiz tarafından soru olarak yöneltildi. Siz adaletli bir uygulama yapıyor musunuz diye. Orada verdiğimiz rakamlar gerçekten konuya ne kadar ilkeli, adaletli yaklaştığımızı da gösteriyor. Hulasa burada hangi bölgeden, hangi partiden, hangi belediyeden, hangi statüde belediyeden gelmiş olursanız olun, hepiniz başımızın tacısınız, hepiniz bizim için değerlisiniz.

0: Çünkü milletimize hizmet eden belediyelerimizin emekçilerisiniz, çalışanlarısınız. Tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Şimdi Türkiye Belediyeler Birliği tabii ki bir partinin güdümünde değil. Bütün belediyeleri bir şekilde kapsıyor. Yani Başkan Seçer'in burada yani tarafsız bir belediye başkanı konumu ortaya koyması çok önemli. Ha tabii ki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı. İki dönem milletvekilliğini yapmış partisinin. İdeolojik biri. Yani buradan kesinlikle ödün vermez. Hani tam CHP'li diyebiliriz. Ama hizmet noktasında işte o önemli, o partili kimliğini bir tarafa bırakmasını bilmeli. Ki başkan gerçekten Seçer bu konuda takdiri hak ediyor. Yani şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra bana oy versin, vermesin, nerede ihtiyaç varsa orada hizmetimi yaparım şeklinde bir açıklaması vardı. Bunu yerine getirdi. Zaten o birinci dönemde ikinci dönem arasındaki o büyük oy farkı buradan kaynaklandı. Evet. Şimdi baktı ki vatandaş oy vermedik ama hizmet alıyoruz. O zaman biz de gereğini yaparız dedi ve Başkan Seçer'e devam mesajı verdi. Şimdi gelinen noktada üst üste koyuyoruz. Bugüne kadar katıldığı hiçbir seçimi kaybetmeyen Vahap Seçer acaba önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında gündeme gelecek mi? Yani aslında kulislerde var. CHP ve diğer birleşenlerin masasında bu isim var. Olmak zorunda. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun artık sahaya inemeyeceği, tutukluluk sürecinin devam edeceği noktasında bir kanaat var. Ciddi bir kanaat var. Acaba onun yerine iki isim, Mansur Yavaş, Başkan Seçer. Evet, Vahap Seçer. Mansur Yavaş'ın bu konuya ilişkin olarak bir değerlendirmesi, beklentisi olmadığı, bugüne kadar ortaya koyduğu söylemlerle çok açık, net bir şekilde görülüyor. Tabii ki seçim süreci ayrı. O seçimler ayrı. Fakat CHP'nin adayı CHP'nin öz çocuğu olmalı. Ön seçimde gelmeli. Şimdi ön seçimde CHP'ye aday belirleyecekseniz Cumhurbaşkanı adayı tabii ki Vahap Seçer ismi ister istemez uzak ara öne geçiyor. Her ne kadar Mansur Yavaş CHP'li kimliğini taşısa dahi geçmişinde Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı olduğu gerçeği de var. Şimdi iki isim üzerine yoğunlaşıyoruz. Acaba üçüncü bir isim, değil mi? İlhan Kesici. Son durum nedir bilmiyoruz ama sosyal medya paylaşımları gerçekten çok sempatiyle karşılanıyor ve kesinlikle ülkenin birinci derecede sorunu malumunuz ekonomi ve bir ekonomist, gerçek anlamda bir ekonomist İlhan Kesici. Tabii ki CHP'li ama bir taraftan da merkez sağcı, yani ülkeyi kucaklayacak bir ideolojik yapısı da var. Göreceğiz. Farklı farklı isimler de konuşulacak, ortaya çıkacak. Onlar da efendime söyleyeyim ülkeyle ilgili, seçimle ilgili bir takım düşüncelerini ortaya koyacaklar ve tabii ki kamuoyu, yani bu çok önemli. Ya bu anketler vesaireler o zaman o kadar önemli hale gelecek ki kamuoyunun nabzını tutacaksınız. Evet. Şimdi Mersin'e devam edelim. Madem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, değil mi, yorumlarını yaptık. Mersin Ticaret Sanayi Odası önemli bir girişim. Mersin'in hani ekonomisini ilgilendiren ve ekonomisine de ciddi ivme kazandıran bir proje var. Onu ekranlara taşıyoruz.
2: Mersin'de düzenlenecek Odak Mersin Demo Day 26 etkinliği teknoloji odaklı girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte yaklaşık 100 milyon euro fon büyüklüğüne sahip yatırım sermayesi grupları Mersin ve Adana'daki girişimcilerle buluşacak. Yaklaşık

0: kazandı. Etkinlik 14 Mayıs'ta Mersin Hilton Otel'de gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, kurul üyeleri ve finale kalan girişimcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaklaşık 8 aydır yürütülen çalışmaların son aşamasına gelindiği vurgulandı.
1: Bölgemizde bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz girişimcilikle ilgili. Bölgemizdeki girişimcileri ortaya çıkartmak, inovatif fikirleri, teknolojiyle ilgili girişimciler var ama bunların bir parasal yönde eksiklikleri var. Bunları da ortaya çıkartmak için bir böyle bir organizasyon yaptık. Demo Day dediğimiz bir girişimcilik ekosistemi oluşturalım dedik. Burada kamu, üniversite, girişimcilerle beraber, yerelle beraber bir ekosistem oluşturulabilir ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamayla ilgili bir çalışma yapalım dedik. Ve burada da firmalarımızı yatırımcılarla girişimcileri buluşturmak için önce bir girişimcileri oluşturduk. 61 tane girişimci bize bir başvuru yaptı. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin bu yaptıkları girişimcileri biz değerlendirdik. Buraya 20 tane bir seçtikten sonra 20 tane girişimciyi seçimini yaptık en son. Onu da ona düşürdük. Tekrar 10 taneye kaldı. Bunlar genelde teknoloji üzerine, inovatif fikirler üzerine ve sürdürülebilirlik üzerine bir girişimcilik sistemleri oluştu. Bu da çağımız artık teknoloji çağı. Teknolojiyi iyi yöneten, yüksek teknolojiyi iyi götüren, yazılımı iyi yapabilen artık dünyayı yönetmeye başladı. Biz de bu fikirlerimizi, bölgedeki fikirleri alıp hem Adana'yı hem Mersin'i bunu ülkemize, şehrimize kazandırmamız ve bunu ekonomiye katkı sağlamamız gerekiyor. Yatırımcılarla girişimcileri bir araya getireceğiz ve onlarla buluşturacağız. Benim girişimim var, öbürünün de parası var. Bunlar bir türlü buluşamıyor. Biz burada bunu yapacağız Demo Day'de. Bu 10 tane firmamıza da mentörlük yaparak onlara da girişimcilerle 14 Mayıs'ta da girişimcilerle buluşturacağız. Hem Mersin'deki hem İstanbul'dan 12 tane büyük yatırımcı firmalar gelecek. Onları buluşturacağız ve buradan çok güzel yatırımlar var, çok güzel fikirler var. Ve oradan da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu bölgemize, şehrimize, ekonomisine, şehir ekonomimize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton'sa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
4: Hani biraz da bu Hollywood filmlerini aratmayan bir görüntü de oluşmuş diyebiliriz. Evet, Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerini bu bağlamda kutluyoruz. Şimdi bir zamanlar hatırlarsanız böyle yüksek yerlere itfaiye aracı yok idi, çıkabilecek, tırmanabilecek. Ya tabii bundan 15 yıl önce falan, ya ben de çok bu konuda aşırı derecede yine ekranlardan sık sık dile getirmiştim. Yani yazdığım köşe yazıları, gazete haberleriyle yapmayın, etmeyin. Çünkü o dönemde Kargıpınar'da 24. katta bir yangın çıkmış ama o yangın sadece seyredilmişti. Evet. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin o günlerde böyle yüksek katlara çıkacak merdivenli itfaiye araçları yok idi. Yok idi. Konu ilişkin olarak biz de çok bütün Mersin basını yazdık, çizdik, konuştuk. O sorun da ortadan kalktı. Şimdi maalesef Mersin ya böyle sanki şimdi Mersin limanında değil mi yakalanan uyuşturucular serbest bölgede aynı şekilde devasa rakamlar bazen yani işte tonlarca uyuşturucu, uyarıcı, kokain vesaire yakalanıyor. Şu söyleniyor. Mesela bazen de emniyet devamlı işte uyuşturucu tacirlerine operasyon falan böyle bu başlıkla kesinlikle yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Yani o torbacılar diye tanımlanan göz açtırılmaması. Ama şimdi burada

Hani sineklerle uğraşmak değil de bataklığı kurutmak için ya bunun baronları var. Bu baronların üzerine gidilmesi lazım. Şimdi enteresan bir şey, dünyayı bir şekilde bu baronlar manipüle ediyorlar. Yani silah, uyuşturucu kaçakçıları. Yani bu çok önemli. Bu kara para aklama işleri. Yani bunlarla mücadele gerçekten çok çok önemli. Şimdi Mersin'de bir baron, yabancı uyruklu bir uyuşturucu baronu yakalandı. Evet. Mersin Emniyeti'nin önemli başarısı. Mersin'de kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla yakalandı. Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile MİT destekli yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu EB'nin adresi belirlendi. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde olduğu kesinleşen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli gerekli adli işlemlerin yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evet. Şimdi Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Bu önemli. Ve burada MİT devreye giriyor. Narko polisle beraber söz konusu şüpheliyi gözaltına alıyor. Şimdi tabii ki neden Mersin'de? Mersin'de kimlerle irtibat halindeydi? Ve Mersin'de bir uyuşturucu trafiğini mi yönetiyordu? Bunlar da mutlaka sorguda sorulacak ve ortaya çıkacaktır. Evet, kutluyoruz. Kutluyoruz. Yani böyle, değil mi? Olayın en başındaki insanları bir şekilde evet, sorgulamak, yakalamak ve hak ettikleri cezayı vermek önemli. Şimdi ya insanların böyle hani şeyi var biliyor musunuz sayın izleyiciler? Yani böyle hani uyku halindeyken vesaire gibi böyle savunması olduğu haller var. Mesela berber koltuğunda oturuyorsunuz. Değil mi? Tıraş oluyorsunuz. Yani neticesinde savunmasız bir haldesiniz. Arkanız dönük. Şimdi böyle bir şey yaşandı. Evet. Berberde tıraş olan şahsa satırla saldırmıştı. O çok da gündem oldu. Yani ya böyle konularda insanlar ister istemez merak ediyor. Yani değil mi? Şimdi berberde oturmuşsun, tıraş oluyorsun. Arkandan geliyor bir tanesi. Sana saldırıyor. Yani bu haber yayınlandı. Satırlandı böyle. Yaralandı şahıs da. Sonra merak edildi ya olay nasıl oldu diye. Tabii ki basın da hep böyle araştırır. Dikkat çekici haberlerin görüntülerinin peşine düşer. Düşer. Yani basının en önemli özelliğidir bu. Şimdi izleyicinin de merak ettiği değil mi konular. Şimdi Ezel de hemen o görüntülerin peşine düştü ve söz konusu görüntüleri şimdi ekranlara evet taşıyor. Buyurun. Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan daha önce tartıştığı şahısa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin tutuklandığı olay anı ait güvenlik kamerası görüntüleri işte böyle ortaya çıktı. Olay dün ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir berberde meydana geldi. Alınan bilgiye göre şüpheli S.Ü. aralarında daha önce tartışma yaşanan T.T.'nin tıraş olduğu berbere elinde satırla gitti. Berberde tıraş olan şahsa satırla vurarak yaralayan T.T. kendini savunmak için elinde aldığı keserle vurdu. Yani bir şekilde TT de eline keser almış. Keserli satırlı bir mücadele söz konusu. Evet, nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli kasten adam öldürmeye,
teşebbüs suçundan tutuklandı. Olay anına ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise olay ortaya çıktı. İşte gelinen noktada görüntüler artık net. Sayın izleyiciler, şimdi ya bu kamera kayıtları gerçekten de yani olayların aydınlatılması noktasında çok önemli işlev görüyor. Tamam. Şimdi bu yapay zeka ile oluşturulan bir takım görüntüler var. Onlar tabii ki kriminal incelemelerde ayırt edilebilir mi? Şimdilik öyle mi? Ama o kadar hızlı gelişiyor ki gerçeği ayırt edemiyorsunuz. Yani yapay zekanın yani şimdilik tartışılmıyor. Faydalar üzerinde duruluyormuş gibi konuşuluyor ama yapay zeka pek çok sektörü de maalesef yok etme durumuna getirdi. Yani tam anlamıyla geliştikten sonraki çok hızlı kendini geliştiren bir yapay zeka gerçeğinden söz ediyoruz. Yani o fabrikalarda değil mi? Robotlara uyarlandığı zaman ya tarlaya kadar yani şehirlerin temizlik işçilerine kadar yani herkese yansıyacak bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Yapay zeka bundan önce de Stephen Hawking büyük fizikçi yani ölmeden önce bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Aman dikkat, yapay zekaya dikkat. Aslında şimdi hepimizin mesela bildiği bir şey vardır. Değil mi? O sinema, film vardır. Matrix. Şimdi ya bundan 20 yıl önce Matrix 20 yıl olmuştur değil mi Ezel? Matrix yani ilk bölümü. Yani o da seri halde oldu. O Matrix orada bir şey var, bir sahne var. Yani şu söyleniyor. Diyor ki ya bu dünyayı yok eden yapay zekaydı. Bizim de savaştığımız yapay zeka. Ki o dönemde hani yapay zeka nedir? Yani hiç kimsenin bir bilgisi yoktu. Ama Matrix filmi gerçekten çok ilgi gördü. Bir felsefe de ortaya koymuştu. Şimdi gelinen noktada ve gerçekten yapay zekanın görebiliyoruz, gücünü görebiliyoruz. Yani bilim insanları hala yapay zekaya şüpheli bakıyor. Şimdi eskiden malumunuz değil mi? Yani sosyal medyada falan bir takım böyle videolar, şunlar, bunlar, yolsuzluk operasyonları, işte bir takım böyle karanlık işler falan. Bunlar mesela kayıtlar, işte diyordu işte senin kasetin var. Kaset ne diyorlar? Kaset kumpasları. Ya inanın gerçeğiyle hiç ayırt etmenin imkanı yok. Yapay zeka ile oluşturulan videoların. Şimdi neye inanacaksınız? Artık bundan sonra yani gördüğüne de inanamazsın. Evet. Bu sosyal medyada gördüğüne de inanamazsın. Mümkün de değil. Yani dünya nereye gidiyor diye düşünüyoruz. Evet. Şu güzel bir şey, Mersin'de yoğurt ve çilek ikramlı trafik uygulaması. Ya böyle şimdi polisin bir şekilde böyle şirin şeylerle değil mi? Biraz kendi imajını da yenilemesi gerekiyor. Ya şimdi Mersin Emniyet Müdürü değişti. Bakacağız, gözlemleyeceğiz. Manisa'dan geldi. Çok erken ayrıldı. 7 aylık bir dönem bundan önceki emniyet müdürü. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik uygulamasında sürücülere ilçenin teşhiri yoğurt ve çilek ikram edildi. Evet, polis, jandarma ve karayolları ekipleri karayolunun güvenliği ve trafik haftasında Atik Mahallesi Malazgirt Bulvarı D400 karayolunun uygulama gerçekleştirdi. İlçe kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Emniyet Müdürü Fuat Panur ile jandarma polis ekiplerinin katıldığı uygulamada sürücülere teşhirli silifke yoğurdu ve çilek ikram edildi. Yapılan uygulamada sürücülere bilgilendirme amaçlı çeşitli broşürler dağıtılıp araçlardaki çocuklara ise trafik kuralları aktivite kitabı hediye edildi.
uygulamada vatandaşlarla sohbet eden

0: kaymakam, Aslaner, Emniyet Müdürü Fuat Panavur trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti. Kontrol noktasında durdurulan otomobil sürücüleri ise trafik gerçekten çok önemli. Trafikte kullandığımız araçların bakım ve en önemlisi trafik kurallarına uymak hayat kurtarıyor şeklinde açıklamalar yaptı. Şu anda kaymakam evet.
1: Buyurun, size şöyle ikramlıklarımız olacak.
0: Evet, kaymakam aslında yani biz de buradan kutluyoruz. Ya böyle tabii, böyle. Vatandaş da polisin bir şekilde sıcak diyalog içerisinde olması çok çok önemli. Eğitim, eğitim, eğitim. Yani trafik bu konuda tamam, yaz cezaya git, olmuyor. Olmuyor. Mümkün değil. Eğitim konusunda çok hassas olmaları gerekir. Şimdi ya maalesef malumunuz Bozyazı ilçesinde acı bir olay yaşanmıştı. İki daha körpe evladımız değil mi? Yani maalesef hayatını kaybetti. Cahillik, gerçekten cahillik insanı öldürüyor. Daha önce İstanbul'da bir aile yok oldu biliyorsunuz değil mi? Bir ilaçlama falan otelde. Çok tartıştık, çok konuştuk. Yani bu tarım ilaçlarıyla ilgili gerçekten bilinçlenmek zorunluluğu var. Yani insanlar bilinçlenmeli. Yani bu tarım ilaçlarını yanına sokmamalı. Ayrı bir yerde. Yaşadığın ortamdan ayrı bir yerde. Ve bunları kullanırken de son derece temkinli olmalı ve gerekli tedbirler alınmalı. Evet. Maalesef yüreklerimiz yandı. Mersin'de iki kardeşin öldüğü olayda tedavi tamamlanan anne ile baba taburcu oldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırdıkları hastanede iki çocuğu ölen, kendileri tedavi için bugün tamamlanan hamile anne ile polis memuru eşi taburcu edildi. Çiftin taburcu olur olmaz çocuklarının kabirlerine gittiği öğrenildi.
2: De.
0: Evet.
2: Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede iki çocuğu ölen, kendilerinin tedavisi ise tamamlanan hamile anne ile polis memuru eşi taburcu edildi. Çiftin taburcu olur olmaz çocuklarının kabirlerine gittiği öğrenildi. Olay Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü, eşi Ebru, çocukları Azra ve Ömer Selim'le 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Musa Tülü ve ailesi annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve babaysa ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile anne ile babanın tedavisi tamamlandı. Taburcu edildi. Taburcu olan çiftin Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı mezarlığına defnedilen çocuklarının kabrine gittiği öğrenildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ailenin yattığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar fosfor sinir gazı tespit edilmişti. Sinir gazı olarak tabir edilen zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metrekarelik tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı belirlenmişti.
3: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
10: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
16: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
17: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bir Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
18: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Ekranlara

0: taşıdık. Bu ligin Mersin'de başlamasının ne kadar önemli bir dönüm noktası olduğunu da ifade ettik. Biraz önce de haberlerde ne söylemiştim? Mersin'in kurtuluşu turizm kenti olma noktasında ilerlemesine bağlı. İşte tam da bu noktada kültür, sanat ve sportif etkinliklerin çok önemli bir yeri var. Yarın Klikya koşusu çok önemli, uluslararası ve tabii ki söz konusu bu turnuvanın yarın start alması. Artık yani emeği çok büyük tabii ki, yani birkaç isim de var ama milli basketbolcumuz Oğuzhan Yarov gerçekten çok yoğun çalıştı. Bir etkinliğin ilkini başarabilmek çok çok gayret gerektiriyor, mücadele gerektiriyor. Sporun içerisinden, basketbolun içerisinden gelen bir isim. Sayın Oğuzhan Yarov, hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Kemal Bey.
0: Ya bu iş böyle yani basket oynarkenki yorgunluğa da benzemiyor değil mi?
1: Vallahi abi bu basketboldan çok daha yorucu bir şey.
0: Evet. Tabii sizin ekibiniz de var. Vallahi destekleyiciniz Kemal... var ama tabii ki ya ilkini yapmak çok zor. Yani gerçekten siz gerçi sporun içinden gelen birisiniz. Yani ya o yönüyle değil ama etkinliğin organizasyonu yönüyle ya bir şeyler anlatma mücadelesiyle geçti gibi gözüküyor belli bir zaman. Evet. Ya bunu bir anlatalım. Bu ne kadar önemli Mersin için, Türk sporu için, Mersin basketbolu için ki yani Avrupa Kupası'nı değil mi kaldırmış bir takımın sahibi Mersin.
1: Tabii şimdi şöyle bir durum var. Mersin gerçekten bu arada bir spor kenti ve basketbol olarak da inanılmaz bu arada başarılarımız var. Bunu Avrupa'da da Mersin'imizi temsil ettiğimiz. O bakımdan burada da Şirketler Ligi olarak, CBA Şirketler Ligi olarak ben de Mersin'deki bir genç olarak ne yapabilirim Mersin'e? Bizim halkımız için, onları daha çok spora çekmek için nasıl bir planlama yapabilirim? Hep onu düşündük. Ekibimle ilgili de şöyle bir durum var. Çok kısa vakitte 20 tane takım bulduk. Bu çok ciddi bir rakamdır. Çünkü CBL 140 tane, 150 tane şirketten olursa bile bu tarafta birazcık daha CBL'i anlatmak gerekiyordu. Bunu güzel bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Burada ekibim gece gündüz demeden olayı gerçekten sahiplendiler ve bu konu benim için çok değerli. Bize kurumlarımızdan çok destek olanlar oldu. Bize her konuda Oğuzhan Bey çok güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Halk için, şirketler için, bu Türkiye ekonomisi için çok ciddi bir konu Şirketler Ligi olduğu için. Bunu bana söylediklerinde de çok ciddi destek de gördük. Aynı zamanda destek göremediğimiz de oldu. Yani çok destek beklediğimiz yerlerden beklediğimiz desteği de alamadık. Ama bizimle birlikte olanlar, benim yanımda olanlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu cumartesi pazar çok büyük bir festival gerçekleştireceğiz.
0: Evet. Şimdi bunun bir ayağı da buradan sonra Antalya.
1: Tabii.
0: Ya o da çok önemli. Biraz Antalya'yı da konuşalım. Çünkü orayı da organize edecek bir tabii ki önemli yine basketbolu bilen bir isim var.
1: Tabii. Şimdi 16'sında bizim Antalya'da Türkiye şampiyonumuz başlayacak. Burada dereceye giren takımlarımız Mersin'in en büyük firmalarından Antalya'ya katılmaya hak kazanacaklar. Burada da Antalya'da da inanılmaz bir organizasyon var. 4 gün 5 gün sürecek. Orada bütün 3x3'ün ve 5x5'in en başarılı takımlarının olduğu bir organizasyon. Ben de zaten orada olacağım. Hatta şu anda Sayın Ertan Karacan, Antalya CBA'nın başındaki franchise sahibi, kendileri de aynı zamanda ben de Tinder Saks firmanın üzerinden kendilerinin isim sponsoruyum. Onlar da bugün benimle birlikteler. Yarınki organizasyonda bana destek olmak için de geldiler. O yüzden kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum.
0: Ya, tabii ki bu Türkiye Şampiyonası'na Mersin'de yapılacak olan şampiyonada birinciler gidecek değil mi?
1: Sadece birinciler değil. Dereceye giren takımlar. Şimdi
0: mesela,
1: şöyle bir...
0: ilk üç mü?
1: Şimdi şöyle bir durum oluştu. Biz şimdi 2 aylık bir süreçte 20 tane takımı toparladık Mersin'de. Bu da Mersin'in basketbola, şirketlerin basketbola, sporuna kadar meyilli olduğunu gösteriyor. Bunu görmek beni inanın çok mutlu etti. O bakım

0: zaman özellikle kurucumuz Sayın Emine Atalay'la da konuştuğumda vallahi dedim Mersin'de çok güzel bir ilgi var. O yüzden biz burada özellikle daha fazla takım götürmek istiyoruz. Normalde burada dereceye işte 1'i ve 2'yi alırlar. Çünkü çok fazla katılımcı var. Buradan dedim ki Emre abi burada inanılmaz bir ilgi var. Ben de sonuçta Mersin'de yaşayan bir genç olarak burada kaç tane takımı getirebilirsek o kadar benim için önemlidir. O yüzden kendisi de tamam olsan dedi. O konuyla ilgili elimden ne geliyorsa yapacağını söyledi. O yüzden çok ciddi takımları da oraya götüreceğiz.
1: Evet, şimdi kura çekimleri yapıldı. Yani erken final niteliği taşıyacağını düşündüğümüz eşleşmeler de oldu. Yani şimdi dışarıdan bakınca büyük şirketler tabii ki bunlar çok elemanı olan, yüzlerce binlerce elemanı olan şirketler var. Yani bunların tabii içerisinden de basketbolu bilen, zamanında basketbol oynamış belli insanlar var. Maçlar çok çekişmeli geçeceğini bugünden biz görebiliyoruz. Siz tabii ki takımları tanıyorsunuz. Yani biraz değerlendirme yaparsanız nasıl bir orada rekabet ortamı meydana gelecek?
0: Vallahi şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben devamlı artık sahadayım zaten. Yani evet, bizim Mezidi Viranşehir sahilindeki sahamızdayız. Çünkü orada şu anda kurumlar yapılıyor. Orası yenileniyor. Burada belediye bizi inanılmaz destekledi. Sayın Valilik kendileri bizim izinler konusunda çok yardımcı oldular. Onlara buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kendileri bu projede bizi destekleyen baş faktörlerden birkaç tanesidir. Burada şimdi ben sahada olduğum için sürekli şimdi bizim o sahada da önceden antrenman yapmaya geliyorlar. Orada da ben mesela Aves'i mesela gördüm. Aves'ten geldiler. Daha dün MIP'yi gördüm. Hatta Alican benim
1: nasıllar
0: de.
1: Nasıllar yani basketbolu çok iyi biliyorsun. Yani şöyle baktığın zaman yani gerçekten şirketler olunca hani akıllara geliyor yani. Hmm. Kadrolar nasıl?
0: Valla kadro herkes çok iddialı. Yani şöyle bir
1: durum. İddialı değil mi?
0: Ben mesela şimdi şirketler ligi şirket iç motivasyonu yükseltmek için yapılıyor ama ben mesela oradaki hırsı o kadar mesela antrenmanlara geliyorlar. Orada özellikle o sahada oynanacak diye orada maç yapmak istiyorlar kendi aralarında ki o sahaya da bir alışmak adına ve bu inanılmaz. Bakın şimdi 20 tane şirketimiz var. Benim şu anda şahit olduğum 12 tanesi. Ve eminim benim daha şahit olmadığım antrenman yapan bir sürü de şirketimiz vardır. O bakımdan inanılmaz herkes iddialı. Yani şu an bir favori göstermek gerekirse öyle bir şey ben yapamam. Çünkü herkes inanılmaz işin içinde. Herkes çok heyecanlı. Ve ben de çok heyecanlıyım. Benim için çok büyük bir gururdur. Sizler de Kemal Bey çok sağ olun. Evet. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorsunuz.
1: Ya Mersin için çok önemli bir spor etkinliği. İlk bu. İlk kez böyle bir basketbol alanında bir etkinlik meydana getiriliyor ama artık bu aşamadan sonra sizden çıktı bu olay. Bütün Mersin'i ilgilendiriyor hale geldi. Şimdi zaten Mersin basketbol sever bir şey var, kesim var, büyük bir kesim var. Onlar mutlaka ilgi gösterecektir. Şimdi bir de hani resmi müsabakalarda bir ketum bir şey vardır yani değil mi? Böyle bir resmiyet. Sizde o yok. Sizde neşe de var, heyecan da var. Bir de gelenleri sürprizlerle karşılama için bir takım mesela hediyeler, tabii, ikramlar, ödüller var. Hatta para ödülü de var.
0: Yani tabii ki.
1: Onu biraz açar mısınız?
0: Bakın ben bunu her programda da söylediğim gibi şimdi biz orada halkın sahasında bir etkinlik yapıyoruz. Evet. Orayı şu anda düzenliyoruz. Burada biz orada organizasyonu yaparken halkımızın da aynı zamanda 4 tane potamız var. Bir tane potasında belli saatler aralığında orada ödüllü oyunlarımız olacak. Oranın katılımı şu şekilde olacak. Biz onun saat ödüllü oyunları 1.30 gibi başlatacağız. Orada zaten kurulum yapılacak. 1-1.30 gibi cumartesi günü DJ çalmaya başlayacak. Orada biz ödüllü oyunları 2 gibi başlatırız orada. Oradaki katılım zaten ücretsiz. Biz halkımızı davet edip onlara bir şeyler vermek istiyoruz.
1: Orada ikramlar var.
0: Ödülleri, ikramlar, her şey.
1: Kahve ikramı mesela o çok
0: değişik. Tabii kahve ikramı.
1: Orada türbininde kahveni içerek basketbol maçlarını izle.
0: Aynen öyle. O yüzden böyle bir konu varken de aynı zamanda da halkımızın bir sahasında bir organizasyon yapıyoruz. Hem gelsinler şirketlerin iç yapısını görsünler.

0: sporun Mersin'de ne kadar önemli bir yerde olduğunu görsünler ve aynı zamanda da ödüllü oyunlara katılıp hem bizim nakit ödülümüz olacak, hem de benim kendi şirketim üzerinden verilecek olan hediyelerimiz olacaklar.
1: Evet, muhteşem. Yani ilk kez Mersin'de böyle bir heyecan yaşanıyor. Ezel'ciğim, istersen yarınla ilgili davetli noktasında bir duyuru videosu var. Onu bir ekranlara taşıyalım. Sonra devam edelim buradan.
2: Büyük gün geldi Mersin. KAP CBL 3x3 basketbol turnuvası yarın başlıyor. Ve burada dans, müzik, eğlence ve 100 bin lira değerinde büyük ödül. Sahne hazır. Gün boyu sürecek etkinliklerde sen de yerini al.
1: Daha da, evet, yani evet, küçük bir video, davet. Şimdi ya tabii ki burada siz çok yoruldunuz, ekibiniz çok yoruldu.
0: Tabii.
1: Ya çok da donanımlı bir ekibe sahipsiniz. Onu da gerçekten de sosyal medyada, basında gerçekten yani kendi ağırlığınızı hissettirdiniz. Yani bunun ne kadar önemli bir Mersin için turnuva şampiyonu olduğunu artık bizler de ikna olduk. Kamuoyu da ikna oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte tabii ki bu birincisi.
0: Tabii ki.
1: Şimdi burada bu olayın devamı var. KAF Metal, Fırat, Kafadar önemli bir, size hep bunun altını çiziyorsunuz.
0: Tabii.
1: Şeyi sahiplendi etkinliği.
0: Tabii.
1: Çok önemli Mersin'in bence işletmeleri turnuvaya katılım göstererek yine bunun devamı noktasında önemli bir mesaj verdiler. Ama gelinen noktada top Mersinlilerde. Başka severlerdi.
0: Şimdi burada evet çok destek olanlar oldu. Dediğim gibi destek olmayanlar da oldu. Ama sıkıntı yok şu anda. Evet. Bizimle birlikte olanlarla çok güzel bir yola girdik. Ve ama bizim için en önemlisi de açıkçası ben şunu söyleyeyim. Halkımızın bizim organizasyonumuz olan ilgisi. Çünkü inanın biz reklamları çıktığımızda mesela inanılmaz telefonlar geldi. Biz mümkün olduğunca kendilerine geri dönüş yapmaya çalıştık. Benim ekibim kendilerine dönüş yapmaya çalıştı. Ve kendileri olmadan bu organizasyon, yani şirketler ligi olduğuna bakmayın ama halk olarak siz bizim yanımızda olmanız bizim için en büyük güçtür. Sizsiz bir organizasyon olmaz. Bir sürü büyük ödüllerimiz var. Herkese o yüzden cumartesi, pazar Mezit İbranşehir Sahir Meydanı'nda büyük festivalimize bekliyoruz. Sizsiz bu organizasyon olmaz.
1: Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınlarımıza katıldınız, hem böyle bir turnuvayı, böyle bir spor etkinliğini Mersin'e kazandırdınız. Evet sayın izleyiciler, gerçekten yarın çok önemli. Artık top bizde, yani Mersin'de. Bu çok önemli. Biz de San TV olarak, San Radyo TV olarak, İçer TV olarak alanda olacağız. Alanın nabzını tutacağız. Röportajlar yapacağız. Ve bu şampiyonanın önemini bir kez daha vurgulayacağız. Tabii çok büyük sürprizlere gebe bir şampiyona. Oraya gelen seyircileri de çok farklı sürprizler bekliyor. Yarın için meraklıyız. Bakalım yarın sahada neler olacak? Öte yandan gerçekten de bir basketbol ziyafetine herkes hazır olsun. Evet. Efendim, haber merkezinden bugünlük de bu kadar. Yine görüşmek üzere. Esen kalın.
2: Büyük gün geldi Mersin. KAP CBL 3x3 basketbol turnuvası yarın başlıyor. Ve burada dans, müzik, eğlence ve 100 bin lira değerinde büyük ödül. Sahne hazır. Gün boyu sürecek etkinliklerde sen de yerini alsın.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tek baston ve hasta bez gibi medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, Izgaravan, Gastrovan ve Waffle Gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenos'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunum, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayrigül Spor Salonu'nda oynanacak. Beyin Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim

0: Yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi. Artık site yönetimleri istediği gibi zam yapamayacak ve denetimler sıkılaşacak. Boşanma davalarında yeni adım atılıyor. 12. yargı paketindeki düzenleme kapsamında süresiz nafaka uygulaması sona eriyor. Nafakanın alt sınırının 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüz şekilde ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyasına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Gürlek, dosyanın kilit ismi Umut Altaş'ın iade edileceğini duyurdu. Hürmüz'de gerilim tırmanırken İran'dan ABD'ye misilleme geldi. İran'dan yapılan açıklamada her türlü saldırı ve ihlale hiçbir tereddüt göstermeden güçlü ve yıkıcı şekilde karşılık verilecektir denildi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da 8 Mayıs itibariyle ilan ettikleri geçici ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıkladı. Geçici ateşkes 10 Mayıs'ta sona erecek. Mersin'de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. Mezitli'de bir otel inşaatının dış cephe çalışması sırasında iskele çöktü. Olay sonucu 10. katta halatlarda asılı kalan iki işçi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Odak Mersin Demo Day 26 100 milyon euro fon büyüklüğüne sahip yatırım sermayesi gruplarını teknoloji odaklı Mersin ve Adana girişimcileriyle buluşturacak. Etkinlik 14 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, kar yağışından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde üreticilerin dertleri dinlendi ve hasarın boyutu yerinde gözlemlendi. Silifke'de trafik uygulamasında sürücülere ilçenin tescilli yoğurt ve çileği ikram edildi. Yapılan uygulamada sürücülere bilgilendirme amaçlı çeşitli broşürler dağıtılıp araçlardaki çocuklara ise trafik kuralları aktivite kitabı hediye edildi. Anamur'da 2-8 Mayıs trafik haftası dolayısıyla düzenlenen uygulamada sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirildi. Program kapsamında sürücülere trafik kurallarını hatırlatan broşürler dağıtıldı.

olarak güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapıldı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540-273-33-33 0540-273-33 Yeni Hal civarında.
4: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
11: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca vilayet yolu Mersin.
12: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
13: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
15: Tavuk alırken neye bakarsınız?

0: Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: takvimler 8 Mayıs 2026'yı gösterirken yurt içi ve yurt dışında gündem oldukça hareketli ve bültenimize baktığımızda Türkiye'nin diplomasi trafiğinden güvenlik operasyonlarına, sosyal olaylardan uluslararası gelişmelere kadar birçok başlık günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor. Ve bültene baktığımızda Ankara'da gerçekleştirilen kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi için özel bir yapı kurulduğunu açıkladı. 638 dosyanın yeniden değerlendirmeye alındığını belirtti. Türkiye'nin farklı illerinden dikkat çeken haberler de günün gündeminde yer alıyor ve başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Abdülmecit Temin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 14 işbirliği anlaşması imzalanırken Erdoğan, Türkiye ve Cezayir'in bölgesel barış ve güvenlik konusunda ortak tutuma sahip olduğunu söyledi.
1: Çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz. Değerli basın mensupları, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelinde müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Tebbul'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin

0: de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların yeniden incelenmesi için özel bir daire başkanlığı kurulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, şu ana kadar 638 dosyanın yeniden değerlendirme alındığını belirterek Rabia Naz, Gülistan Doku ve Rojin Kabayış gibi kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayların titizlikle takip edildiğini söyledi.
2: Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendimle bizzat görüştüm. Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Onlar da sağ olsun yardımcı olacaklarını söylediler. Ve bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları. Çünkü Umut Altaş'la Gülistan Doku son ana kadar arkadaş, çok yakın arkadaş. Aynı zamanda Vali Bey'in oğlu da bunlar yakın arkadaş. Bu şekilde zaten Umut Altaş'ın bir kısım beyanları var. Ailesinin beyanları, babasıyla yaptığı yazışmalar var. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. İfade vermeyi telefonla birkaç defa Gülistan Doku'nun avukatına beyanda bulunmuş. Ama tabii bizde öyle bir usul yok. Bizde gelip savcı huzurunda resmi bir beyanın alınması gerekiyor. Ben ifade vereceğini düşünüyorum. Sonuçta o da şu an suç ortağı, suç şüphelisi olarak gözüküyor. Eğer üzerinde bir leke kalmamasını istiyorsa bildiklerini samimi olarak anlatması gerekiyor. Abisiyle de görüşmeler yapıldı. Abisi de kardeşinin gelmesi konusunda olumlu irade beyan etti. Yani Umut Altaş gelirse mutlaka bu olay ilişkin anlatacakları vardır. Yüzlerce içtihat var. Cesedin ortaya çıkarılmasına gerek yok. Mutlaka ceset önemli bir delil ama onun haricinde ikrarlar, tanık beyanları, diğer maddi deliller, vukular yani burada bunlar yeterli. Yani cesedin olmaması olayın cinayet olmadığını göstermez. Bu halk nezdinde böyle bir düşünce var. Bunun üzerinde altını çizmek istiyorum. Yani Yargıtayımızın uygulamaları var, verdiği kararlar var. Ceset olmadan da adam öldürmeden, cinayetten vermiş olduğu kararlar var. Bu konu bu şekilde. Şimdi bakın ben sürekli olarak aynı örnekleri veriyorum ama bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Yani burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı bu kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı bu davaya? Yani burada uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. Arkadaşlarla özellikle iyi ziyaretlerinde mutlaka hakim savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. Onlar uygulamadan gelen insanlar biliyorlar. Burada 12. yargı paketinde özellikle yargılamanın hızlandırılması için bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda meclise gelecek. Bir de kanun ihtiyacına gerek duymayan tedbirler var. Burada yargının etkinliği ve verimliliği bürosu var. Biz bunlara hedef süre diyoruz. Bütün hakim savcılar aslında hedef süreyi biliyor. Sorun şurada. Hedef süre aşıldıktan sonra hakim savcı arkadaşlara bir şey yapılmıyordu. Ben meslekten gelen birisiyim. Hedef süreyi hakim savcı aşıyorsa bunun gereği yapılacak. Ne demek gereği yapılacak? Şimdi elbette iş yoğunluğu olabilir, personel eksikliği olabilir, teknik olarak fizik imkanlar yeterli olmayabilir. Bunlarla ilgili zaten biz anlık olarak Alo Adalet sisteminde kurmuş olduğum sistemde bunu görebiliyoruz. Ama bir hakimin şahsından kaynaklanan bir sorun varsa, hakim yani dosyasına çalışmıyorsa, tembellik yapıyorsa biz artık o hakimle ilgili de HSK teftiş devreye girecek gereğini yapacağız. Adalet Bakanlığı'na başladığım ilk gün, bakın birinci günü 81 tane il başsavcımıza genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, yolsuzluk ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konusunda kararlılıkla bütün başsavcılarımızın irade göstermesini ilettim. Şimdi ben İstanbul Başsavcılığı yaparken de yani maalesef yani yasa dışı bahis şu an gençliğin en büyük problemi. Devlet gençlerimizin hem fiziken hem de ruhen korumak zorunda. Yani fiziken Uyuşturucuyla mücadele konusunda, yasa dışı bahis fikrini de korumak zorunda. Sapkın akımlara karşı da korumak zorunda.

0: Yani şimdi bizde yasa dışı bahis oynamak kanunumuzda suç değil. Bu konuda öncelikli olarak bir kere bunu düzenleme yapmamız lazım.
1: Suç değil.
0: Oynayan açısından suç değil.
1: Oynayan açısından, evet.
0: Ama oynatan, yer ve imkan sağlayan, para transferini yapan, aracılık yapan, onlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme var. Yani yasa dışı bahisle mücadele etmemiz gerekiyor. Yani maalesef uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Yani bunu görüyoruz. Bütün başsavcılıklarımız bu konuda hassas davranıyor ama şu an uyuşturucu kullanma yaşı düştü. Bununla ilgili olarak özellikle kanunumuzda bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Bakın.
2: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, Izgaravan, Gastrovan ve Waffle Gastro Karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilgesu Erenus'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunum, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Haylıgül Spor Salonu'nda oynanacak. Bein Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam tanıtır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.

0: Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza

0: ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira.

0: 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: Haydi çocuklar, diyorum, buyurun.
5: İlçe Kaymakamı Abdullah Aslan Er, Silifke Emniyet Müdürü Fuat Panavur'la jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı uygulamada sürücülere tescilli silifke yoğurdu ve çileği ikram edildi.
4: Hem de silifkenin ürünlerinden size ikramlarda bulunmak istiyorum. Şöyle buyurun, silifkenin çileği ve yoğurdu nasıl? Emniyet kemerlerimiz zaten takıldı. Hız limitlerine uyuyoruz.
6: Haftamız kutlu. Trafik haftası.
7: Rica ederim.
6: Silifke çileği yediniz mi hiç?
7: Efendim?
6: Silifke çileği yediniz mi bugüne kadar hiç?
7: Yedik.
6: Gerçekten?
7: Bahçesinden de çok
6: yedik. Tamam. Peki lokum yediniz mi? Yoğurt lokumu. Duydunuz mu? Silifke yoğurdu yediniz mi?
7: Yemedik.
6: Hiç mi yemedin? Bundan sonra İş Bankası'nın tam karşısında. Çileğe de hediye olarak veriyoruz, evet. Afiyet çekin olsun. Parol falan varsa çekin.
5: Uygulamada sürücülere bilgilendirme amaçlı çeşitli broşürler dağıtılıp araçlardaki çocuklara ise trafik kuralları aktivite kitabı hediye edildi.
6: Evet. Yok. Yani babalara bunu veriyoruz. Annelere bunu veriyoruz. Çocuklara takviye ediyoruz. Kızlara da bunu veriyoruz. Afiyet olsun, hafif olsun, dikkat edin. Hız yapmasa izin vermeyin. Evet, şapkını da verin. Neden de verin, emniyet bir tane de emniyet.

0: Mersin'in Anamur ilçesinde Berber'de tıraş sırasında satırlı saldırı meydana geldi. Yeşil Yurt Mahallesi'nde gerçekleşen olayda aralarında husumet bulunan şüpheli S.U. Berber'e giderek T.T.'ye saldırdı. Yaralanan T.T. hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli ise tutuklandı.
1: Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan kişiye satırla saldıran şüpheli tutuklandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen olayda daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şüpheli S.Ü. elinde satırla berbere gelerek tıraş olan T.T.'ye saldırdı. Saldırı sırasında yaralanan T.T. kendini savunmak amacıyla eline aldığı keserle karşılık verdi. İhbar

0: Üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yaralanan TT ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
1: Mersin'de kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı. Interpol tarafından aranan Avustralya uyruklu EB'nin Yenişehir ilçesinde olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli tutuklandı.
0: Mersin'de kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile MİT destekli yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya uyruklu EB'nin adresi belirlendi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde olduğu kesinleşen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli gerekli adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.
1: Mersin'in Mezitli ilçesinde bir otel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 10. katta mahsur kalan iki işçi kurtarıldı.
0: Mersin'in Mezitli ilçesinde bir otel inşaatında dış cephe çalışması sırasında iskelenin çökmesi sonucu 10. katta mahsur kalan iki işçi kurtarıldı. Akdeniz Mahallesi'nde bulunan 15 katlı otel inşaatında çalışan işçiler iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu ayaklarının altındaki platformun düşmesiyle güvenlik halatlarında asılı kaldı. İşçiler üzerlerindeki emniyet kemeri sayesinde metrelerce yüksekte düşmekten kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeminin yağış nedeniyle kaygan olması sebebiyle merdivenli aracın kullanılamaması üzerine ekipler ipli erişim sistemiyle kurtarma operasyonu gerçleştirdi.
2: 112 Davultepe. Askerinde 112.
0: Binanın çatısında güvenli ankraj noktaları oluşturan ekipler işçilere ek güvenlik ekipmanları takarak kontrollü şekilde zemine indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen bir kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
0: Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
3: Abla bırakma. Abla tamam. Kemeri bırakma sen. Kemeri bırakma. Kemeri bırak. Kemeri bırakma.
0: Olay Seyhan ilçesine bağlı Türk Ocağı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın dengesini yitirip Seyhan Nehri'ne düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kadını vatandaşlar fark etti. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kadın nehirden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
3: Kendin misin?
4: Tırmanabilirsen tırman abi.
3: Kendine
4: gel bak, kendine gel, bayılma.
3: Bayılma, Barış bırakma.
5: Barış tut, Cankur geliyor Barış. Bırakma.
3: Barış elini bırakma. Önde de asmasın.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
7: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat nişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
3: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
9: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt

0: Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: ...233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Müjde Mezitli Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan. Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

birlikte söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremedim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemedim. Düşümde bir adam var.

0: Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde çıkan olaylarla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Üniversitenin bahar şenliklerinde iki grup arasında tartışma yaşanmıştı. Bir grup tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başlamış, Türk bayrağı açmıştı. Diğer grupsa bu duruma tepki gösterince tekmeli ve yumruklu kavga çıkmıştı. Bakım evindeki yaşlılara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra darp ettiği ortaya çıktı. Personelin iş akdi feshedildi ve olayla ilgili olarak teftiş süreci başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs'ta düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Proje, üniversite sanayi kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil ekosistem mottosuyla hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercek Meslek Eğitim Merkezleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor. 10 ilçede hizmet veren kurs merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz sınav hazırlık desteği sunuluyor. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Arda Şarkı çocuğu olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Nazmi Ç ile Mustafa Z ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 4 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dökümana incelenmek üzere el konuldu. Anamur'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya karıştığı belirlenen iki kardeş yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kültür ve sanat evleri kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları,
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16, Akdeniz Mersin.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, Izgaravan, Gastrovan ve Waffle Gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilge Su Erenos'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunun Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayrigül Spor Salonu'nda oynanacak. Beint Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.

0: www.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.

0: Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
7: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı

0: Bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56 Akdeniz Mersin.

0: Çukurova Ekmekçilik.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

gücüm. Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

için kızımız olacaktı bütün gücüm. Kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin.

Anadolu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde çıkan olaylarla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Üniversitenin bahar şenliklerinde iki grup arasında tartışma yaşanmıştı. Bir grup tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başlamış, Türk bayrağı açmıştı. Diğer grupsa bu duruma tepki gösterince tekmeli ve yumruklu kavga çıkmıştı. Bakım evindeki yaşlılara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra darp ettiği ortaya çıktı. Personelin iş akdi feshedildi ve olayla ilgili olarak teftiş süreci başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs'ta düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Proje, üniversite sanayi kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil ekosistem mottosuyla hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercek Meslek Eğitim Merkezleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor. 10 ilçede hizmet veren kurs merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz sınav hazırlık desteği sunuluyor. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davranışlar.

0: Davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Arda Şarkı çocuğu olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Nazmi Ç ile Mustafa Z ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 4 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dokümana incelenmek üzere el konuldu. Anamur'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya karıştığı belirlenen iki kardeş yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kültür ve sanat evleri kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzaks'tan Day to Day the Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day the Collagen Mushroom Glow.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Tazelik anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda

0: Da, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
2: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
3: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56.

0: 6 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konulara değineceğiz değerli seyirciler. Ve Sayın Bakan Akın Gürlek'in yapmış olduğu açıklamalarla başlayalım ki kendisi Adalet Bakanı olduğu günden itibaren çalışmaya hızlı bir şekilde başladı. Ve tabii faili meçhul dosyalar raflardan indirildi. Başta Gülistan Doku olmak üzere ve ayrıca Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul dosyaları incelemek amacıyla da bir birim, özel bir birim oluşturuldu. O birim de çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. 600'den fazla dosya raflardan indirildi. Yeniden soruşturmalar açıldı. Sayın Bakan katılmış olduğu bir televizyonda canlı yayında Gülistan Doku ve Gülistan Doku davası soruşturması benzeri olaylarla ilgili bilgiler ve ayrıca yargılama süreçleriyle ilgili yapmış oldukları yeni düzenlemeler hakkında bilgiler verdi.
1: Türkiye genelinde yıllardır çözülemeyen cinayet ve kayıp dosyalarına yönelik yeni süreçte şu ana kadar 638 dosya yeniden incelemeye alındı. Canlı yayında konuşan Gürlek, toplum vicdanına derin yara açan Rabia Naz, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş gibi dosyalarında titizlikle takip edildiğini belirterek, "Amacımız savcılık makamının yerine geçmek değil, teknik destek sağlayarak dosyaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak," dedi. Gülistan Doku soruşturmasına da değinen Bakan Gürlek, ABD'de bulunan firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatarak iadesi için sürecin yakından takip edildiğini söyledi.
2: Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendimle bizzat görüştüm. Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Onlar da sağ olsun yardımcı olacaklarını söylediler. Bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları. Çünkü Umut Altaş'la Gülistan Doku

Son ana kadar arkadaş, çok yakın arkadaş. Aynı zamanda Vali Bey'in oğlu da bunlar yakın arkadaş. Bu şekilde zaten Umut Altaş'ın bir kısım beyanları var. Ailesinin beyanları, babasıyla yaptığı yazışmalar var. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. İfade vermeyi telefonla birkaç defa Gülistan Doku'nun avukatına beyanda bulunmuş. Ama tabii biz de öyle

0: yapmasına gerek yok. Mutlaka ceset önemli bir delil ama onun haricinde ikrarlar, tanık beyanları, diğer maddi deliller, vukular, yani burada bunlar yeterli. Yani cesedin olmaması olayın cinayet olmadığını göstermez. Bu halk nezdinde böyle bir düşünce var. Bunun üzerine altını çizmek istiyorum. Yani Yargıtayımızın uygulamaları var, verdiği kararlar var. Ceset olmadan da adam öldürmeden, cinayetten vermiş olduğu kararlar var. Bu konu bu şekilde.
1: Bakan Gürlek ayrıca uzun süren davalara dikkat çekerek boşanma ve kira gibi davalarda yıllarca süren yargılamaların vatandaşta memnuniyetsizlik oluşturduğunu, hedef süreyi aşan dosyalar için gerekli adımların atılacağını söyledi.
0: Şimdi bakın, ben sürekli olarak aynı örnekleri veriyorum ama bir boşanma davası 12 yıl sürmez. Bir kira tahliye davası 4 yıl sürmez. Yani burada vatandaşımız mağdur. Biz empati yapıyoruz. Aynı davada bir hakim kiracı olsaydı, dava açsaydı bu kendi davasına 4 yıl bakacak mıydı bu davaya? Yani burada uygulamayla ilgili sorunları biliyoruz. Arkadaşlarla özellikle iyi ziyaretlerinde mutlaka hakim savcı arkadaşlarla istişare halindeyiz. Onlar uygulamadan gelen insanlar, biliyorlar. Burada 12. yargı paketinde özellikle yargılamanın hızlandırılmasına ilişkin bir kısım tedbirler aldık. İnşallah bu yakın zamanda meclise gelecek. Bütün hakim savcılar aslında hedef süreyi biliyor. Sorun şurada, hedef süre aşıldıktan sonra hakim savcı arkadaşlara bir şey yapılmıyordu. Ben meslekten gelen birisiyim. Hedef süreyi hakim savcı aşıyorsa bunun gereği yapılacak. Ne demek gereği yapılacak? Şimdi elbette iş yoğunluğu olabilir, personel eksikliği olabilir, teknik olarak fizik imkanlar yeterli olmayabilir. Bunlarla ilgili zaten biz anlık olarak Alo Adalet sisteminde, kurmuş olduğum sistemde bunu görebiliyoruz. Ama bir hakimin şahsından kaynaklanan bir sorun varsa, hakim yani dosyasına çalışmıyorsa, tembellik yapıyorsa, biz artık o hakimle ilgili de HSK teftiş devreye girecek, gereğini yapacağız.
2: Şimdi efendim, siyasette de önemli gelişmeler var. Onlara da değinelim. Bunlardan birincisi de Böcek ailesiyle ilgili. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği belirlendi. Yani Muhittin Böcek'in oğlu etkin pişmanlık yasasından yararlanarak 2 Mayıs tarihinde ifade vermiş efendim. Ve Gökhan Böcek babasının aylık, düzeltiyorum, babasının adaylık, yani Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık sürecinde 1 milyon avro yardımda bulunduklarını dile getirmiş ve bazı kaynaklarda Gökhan Böcek'in vermiş olduğu ifadesinin ayrıntıları yer alıyor ama ne kadar doğru bu tartışılır. Çünkü resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmış durumda değil. Bunu da belirtelim. Böyle bir gelişme var. Gökhan Böcek etkin pişmanlık yasasından yararlanmaya karar vermiş ve ifade vermiş. Diğer önemli bir gelişme de malum. Yeni bir yine bir kopuş var Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçeceğini açıkladı. Şimdi tabii bunun yankıları devam ediyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı kesinleşen Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bu da yaşanan diğer bir gelişme. Şimdi diğer konulara geçelim efendim. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarının katılmış olduğu bir toplantıya kendisi de katıldı ve orada bir konuşma yaptı.
1: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Balıkesir'de bir araya geldi. Toplantıya yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek başkanlık ederken programa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Toplantının ana gündeminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tutuklu belediye başkanlarının durumu yer alıyor.

0: yapıyor. Programda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bir konuşma yaptı.
1: Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları özellikle 2019 yılından sonra Ankara, İstanbul, Antalya, Mersin, Adana gibi önemli metropolleri kazandıktan sonra Türkiye'de hem Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti hem de belediyecilik anlayışı ve halkın kabulü başka bir evreye geçti. 2002-2019 yılları arasında aynı dünya görüşünün genel iktidara hakim olduğu bu ülkede ve o dünya görüşünün rakipsiz olduğu hem genelde iktidar hem yerel yönetimlerde iktidar. Az önce saydığım o önemli metropoller iktidar belediye başkanları tarafından yönetiliyordu. O dönemde ben de parlamentoda milletvekilliği yapıyordum. Köylere gittiğimiz zaman, mahallelere gittiğimiz zaman bizim eleştiriden başka anlatacak hiçbir şeyimiz yoktu. Çünkü genel iktidar değilsiniz, yerel iktidar değilsiniz, ortaya bir icraat koyamıyordunuz. Yaptıklarınızı anlatamıyordunuz. Ama 2019'dan bu yana her şey değişti. Artık çok başarılı belediye başkanlarımız var. Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarımız. Ve hepsi halkı anlayan, halka dokunan, sonuç alıcı icraatlar yapıyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partili başta sayın milletvekillerimizin halka gittiği zaman, oturup hemhal olduğu zaman, Türkiye'yi, derdini konuştuğu zaman anlatacak, yaptığı icraatlardan vereceği sözlere kadar bir referans ortaya çıkartıyor. Ve bunun tespitini sadece biz yapmadık. İktidar da bunu gördü 2019 yılından sonra. Ama 2024'e kadar sadece izledi. 2024 yılında alınan başarılı sonuçlardan sonra iktidar şapkasını önüne koydu ve düşünmeye başladı. Benim iktidarımı sarsacak olan ana muhalefet partisinin belediyelerinin başarılı çalışmaları deyip bunlarla nasıl mücadele edebiliriz'in arayışına girdi ve ondan sonra da olan oldu. 2024 yılının Ekim ayıyla beraber ardından 2025 yılındaki Mart ayındaki operasyonlarla iktidarında bizim üzerimizdeki yazdığı, çizdiği, ortaya koyduğu senaryo ortaya çıkmaya başladı. Ve şunu da biliyorlar ki hala eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede iktidar olacaksa ya da AK Parti iktidarı kaybedecekse iktidarın anahtarının Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının belediyecilik uygulamalarının elinde olduğunun farkındalar. Her gelen gün bugünden çok daha iyi olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Yardımcımız olsun. Başarılar bizlerle olsun. Milletimizin birliği, beraberliği daim olsun. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası özel bir proje başlattı. Bu proje kapsamında fikirlerini üreten kişiler yatırımcılarla bir araya getirilecek ve bu sayede yeni fikirlerin hayata dönmesi, yeni iş alanları, yeni iş imkanları, yeni projelerin ortaya çıkması sağlanacak.
0: Mersin'de düzenlenecek Odak Mersin Demo Day 26 etkinliği teknoloji odaklı girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikte yaklaşık 100 milyon euro fon büyüklüğüne sahip yatırım sermayesi grupları Mersin ve Adana'daki girişimcilerle buluşacak. Yaklaşık 8 ay süren hazırlık sürecinde 61 girişim başvuru yaparken jüri değerlendirmeleri sonucunda 10 girişim Demo Day sahnesine çıkmaya hak kazandı. Etkinlik 14 Mayıs'ta Mersin Hilton Otel'de gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, kurul üyeleri ve finale kalan girişimcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaklaşık 8 aydır yürütülen

0: Çalışmaların son aşamasına gelindiği vurgulandı.
1: Bölgemizde bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz girişimcilikle ilgili. Bölgemizdeki girişimcileri ortaya çıkartmak, inovatif fikirleri, teknolojiyle ilgili girişimciler var ama bunların bir parasal yönde eksiklikleri var. Bunları da ortaya çıkartmak için bir böyle bir organizasyon yaptık. Demo Day dediğimiz bir girişimcilik ekosistemi oluşturalım dedik. Burada kamu, üniversite, girişimcilerle beraber, yerelle beraber bir ekosistem oluşturabilir ve bunların sürdürülebilirliğini sağlamayla ilgili bir çalışma yapalım dedik. Ve burada da firmalarımızı yatırımcılarla girişimcileri buluşturmak için önce bir girişimcileri oluşturduk. 61 tane girişimci bize bir başvuru yaptı. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin bu yaptıkları girişimcileri biz değerlendirdik. Buraya 20 tane bir seçtikten sonra 20 tane girişimciyi seçimini yaptık en son. Onu da ona düşürdük. Tekrar 10 taneye kaldı. Bunlar genelde teknoloji üzerine, inovatif fikirler üzerine ve sürdürülebilirlik üzerine bir girişimcilik sistemleri oluştu. Bu da çağımız artık teknoloji çağı. Teknolojiyi iyi yöneten, yüksek teknolojiyi iyi götüren, yazılımı iyi yapabilen artık dünyayı yönetmeye başladı. Biz de bu fikirlerimizi, bölgedeki fikirleri alıp hem Adana'yı hem Mersin'i bunu ülkemize, şehrimize kazandırmamız ve buna ekonomiye katkı sağlamamız gerekiyor. Yatırımcılarla girişimcileri bir araya getireceğiz ve onlarla buluşturacağız. Benim girişimim var, öbürünün de parası var. Bunlar bir türlü buluşamıyor. Biz burada bunu yapacağız Demo Day ile. Bu 10 tane firmamıza da mentörlük yaparak onlara da girişimcilerle 14 Mayıs'ta da girişimcilerle buluşturacağız. Hem Mersin'deki hem İstanbul'dan 12 tane büyük yatırımcı firmalar gelecek. Onları buluşturacağız ve buradan çok güzel yatırımlar var, çok güzel fikirler var. Ve oradan da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu bölgemize, şehrimize, ekonomisine, şehir ekonomimize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
2: Mezitli Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı. Mezitli Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki parkları vatandaşların, çocukların daha sağlıklı ve güven ortamında kullanabilmesi için hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
0: Mezitli Belediyesi kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, düzenleme ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çocukların daha güvenli, temiz ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında park alanlarında kapsamlı düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından oyun gruplarının bakım ve onarımları yapılırken çevre düzenlemeleri, zemin yenilemeleri, temizlik ve peyzaj çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çocukların güvenle oyun oynayabileceği alanlar oluşturmanın belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. "Çocuklarımızın mutlu, güvenli ve temiz alanlarda büyümesi bizim için çok kıymetli. Mezitlimizin her mahallesinde parklarımızı yenileyerek hem çocuklarımız hem de ailelerimiz için daha yaşanabilir sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Mezitli Belediyesi vatandaşların ortak yaşam alanlarını daha modern ve kullanışlı hale getirmek amacıyla kent genelindeki çalışmalarına devam edecek."
2: Mersin'in Silifke ilçesinden hacı adayları düzenlenen duygusal bir törenle uğurlandı.
0: Mersin'in Anamur ilçesinde 2026 yılı hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı. Anamur Otogar Camii önünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
3: Hacca gidecek olan kardeşlerimizin bu mübarek yolculuğu sebebiyle kardeşlerimizi uğurlamak üzere bugün şurada camimize toplandık, senin huzurunda ellerimizi açtık, niyaz ediyoruz. Ya Rabbi duamıza icabet eyle.
0: İlahiler, tekbirler ve telbiyeler eşliğinde gerçekleşen törende hacı adaylarıyla yakınları arasında duygusal vedalar yaşandı.
4: Sen Allah'a emanet olun.
0: Anamur ilçe müftüsü Mehmet Fidan, hac yolculuğunun yalnızca fiziksel değil aynı zamanda manevi bir hazırlık süreci olduğunu vurgulayarak hacı adaylarına sabır, hoşgörü ve ibadet bilinci tavsiyesinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla oluşturulan 240 kişilik Çukurova 5. kafile kapsamında Anamur'dan 20 hacı adayının kutsal topraklara uğurlandığı, yolcuların Çukurova Havalimanı üzerinden Cidde'ye hareket edeceği belirtildi.
4: Rabbim çok şükür sonunda o heyecanlı yolculuğumuzun başlangıcına geldik. Kutsal topraklara kutsal görevimizi yerine getirmeye gidiyoruz. Bütün kafilemizle güzel yolculuğumuzun başlangıcında en güzel şekilde ağırlanarak havalimanına geldik. Buradan da Mekke'ye, Cidde'ye en güzel şekilde varıp ibadetlerimizi hayırlı, sağlıklı, güzel bir şekilde yapıp dönmeyi nasip eylesin.
0: Öte yandan Erdemli ilçesinde de 46 hacı adayı için Ulu Camii'nde uğurlama programı düzenlendi.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde Sayın Kaymakam ve Sayın İlçe Emniyet Müdürü'nün de katılımıyla trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar kontrol edildi. Sürücülere ve araçta bulunan kişilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Silifke'nin çileği, Silifke'nin yoğurdu ikram edildi vatandaşlara.
0: Polis, jandarma ve karayolları ekipleri karayolu güvenliği ve trafik haftasında Atik Mahallesi Malazgirt Bulvarı D400 karayolunda uygulama gerçekleştirdi.
5: İkram edelim.
6: Teşekkür ederim.
5: Buyurun. Silifke'mizin çileği ve yoğurtlu olduğunu. Kemerlerimiz takılı zaten. Kurallara uyuyoruz. Hız limitlerine uyuyoruz. Evet. Tamam, bu kurallar hepimizin güvenliği ve sağlığı için. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Buyurun.
0: İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Emniyet Müdürü Fuat Panavur'la jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı uygulamada sürücülere tescilli Silifke yoğurdu ve çileği ikram edildi.
5: Hem de Silifke'nin ürünlerinden size ikramlarda bulunmak istiyorum. Şöyle buyurun, Silifke'nin çileği ve yoğurtlu lokumu. Emniyet kemerlerimiz zaten takılı. Hız limitlerine uyuyoruz.
7: Haftanız kutlu. Trafik haftası.
8: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
7: Silifke çileği yediniz mi hiç?
8: Efendim?
7: Silifke çileği yediniz mi bugüne kadar hiç?
8: Yedik.
7: Gerçekten?
8: Bahçesinden de çok
7: yedik. Tamam. 8. Lokum yediniz mi? Yoğurt lokumuz. Duydunuz mu? Silifke yoğurdu yediniz mi?
8: Yemedik.
7: Hiç mi yemedin? Bundan sonra iş bankasının tam karşısında. Çileği de hediye olarak veriyoruz, evet. Afiyet şeker olsun. Korun falan varsa şey yapıyoruz.
0: Uygulamada sürücülere bilgilendirme amaçlı çeşitli broşürler dağıtılıp araçlardaki çocuklara ise trafik kuralları aktivite kitabı hediye edildi.
7: Evet. Yok. Yani babalara bunu veriyoruz. Annelere bunu veriyoruz. Çocuklara tatlı yediriyoruz. Kızlara da bunu veriyoruz. Afiyet olsun, hafif olsun, dikkat edin. Hız yapmasına izin vermeyin. Evet, şapkını verin. Şeyden de verin, emniyet bir tane de emniyet.
9: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
10: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası, Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması, Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow, tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
11: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
12: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
13: Türkiye Vestel'leniyor.
14: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetiniz.

0: Bizdeyiz.
1: Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
16: Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeminin yağış nedeniyle kaygan olması sebebiyle merdivenli aracın kullanılamaması üzerine ekipler ipli erişim sistemiyle kurtarma operasyonu gerçleştirdi.
17: 112 Davutepe. Askerinde 112. Erman.
16: Binanın çatısında güvenli ankraj noktaları oluşturan ekipler işçilere ek güvenlik ekipmanları takarak kontrollü şekilde zemine indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
10: Adana'da bir kadın gece karanlık bir noktada sulama kanalı yanında yürürken dengesini kaybederek kanala düştü. İtfaiye yetişti, kadını hafif yaralı bir şekilde kanaldan kurtardı.
16: Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
0: Abla bırakma. Abla tamam. Kemeri bırakma sen. Kemeri bırakma.
16: Olay Seyhan ilçesine bağlı Türk Ocağı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın dengesini yitirip Seyhan Nehri'ne düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kadını vatandaşlar fark etti. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kadın nehirden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
0: Kendin misin? Tırmanabilirse tırman abi. Kendine gel bayılma. Bayılma. Barış bırakma.
18: Barış tut, Cankur geliyor Barış. Bırakma.
0: Barış elini bırakma. Önde de atmasın.
10: Efendim sosyal medyada neler var bir bakalım. Adana'da kimliği belirsiz kişiler iki ata acımasızca eziyet etti. Hindistan'da boğaya taş ve sopayla saldıran kişi boynuz darbesiyle yaralandı. Elazığ'da bir kişi yaban tilkisini elleriyle besledi.
19: Aferin.
10: Çin'de trenin altına düşen çocuğu görevliler kurtardı. Meksika'daki bir alışveriş merkezi yangınında 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Muğla'da motosikletin önünü kaldırırken kontrolü kaybeden sürücü kaza yaptı. Tayland'da el yapımı roketin patlaması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Endonezya'da yanardağ patlamasında 3 dağcı hayatını kaybetti.

Hindistan'da başına pala saplanan gencin rahat tavırları şaşkınlık yarattı. Yolda giderken direksiyonu kopan vatandaşın aracı kullanmayı devam ettirmesi şaşkınlık yarattı. Güney Kore'de Star Wars temalı ışık ve drone gösterisi yapıldı. Shakira tarafından hazırlanan Dai Dai parçası 2026 Dünya Kupası için 14 Mayıs'ta çıkacak.

0: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da.

0: Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Anadolu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bahar şenliklerinde çıkan olaylarla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Üniversitenin bahar şenliklerinde iki grup arasında tartışma yaşanmıştı. Bir grup tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başlamış, Türk bayrağı açmıştı. Diğer grupsa bu duruma tepki gösterince tekmeli ve yumruklu kavga çıkmıştı. Bakım evindeki yaşlılara işkencenin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra darbettiği ortaya çıktı. Personelin iş akdi feshedildi ve olayla ilgili olarak teftiş süreci başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs'ta düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Proje, üniversite sanayi kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil ekosistem mottosuyla hayata geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercek Meslek Eğitim Merkezleri ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor. 10 ilçede hizmet veren kurs merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz sınav hazırlık desteği sunuluyor. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin Arda Şarkı çocuğu olası kasla öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Nazmi Ç ile Mustafa Z ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından 4 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çok sayıda dökümana incelenmek üzere el konuldu. Anamur'da bir kişinin silahla yaralandığı olaya karıştığı belirlenen iki kardeş yakalanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kültür ve sanat evleri kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Maç 10 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da gerçekleşecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzaks'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman

0: Şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Elden ödeme avantajıyla Dimax'ta geniş mağaza konseptiyle onlarca çeşit tasarıma yer vererek her bütçeye ve tarza uygun mobilyaları 2 yıl garanti süresiyle sunan Dimax şimdi Avrupa'ya da ücretsiz teslimat avantajını sunuyor. 35 yıllık Mersin İpek Mobilya tecrübesiyle birleşen kaliteyi yakından keşfetmek için siz de mağazaları ziyaret edebilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayarak ayrıcalıklı fiyatlarla istediğiniz mobilyalara sahip olabilirsiniz. Dimax, Mezitli Fuar Kavşağı'nda. Telefonumuz 357-34-34. Dimax, Erdemli Alata Petrol karşısında. Telefonumuz 515-55-47.

Sun TV Chat ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Refleks programında gündemde öne çıkan konulara farklı pencereler açmaya çalışacağız. Özellikle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer bundan önce de konuşuluyor idi. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olma noktasında bir avantaj veyahut da en azından bu konuda bir ileri adım atmış oldu mu? Ona bakacağız. Öte yandan malumunuz hani siyasi partiler arasındaki o transferler, işte partilerini değiştiren belediye başkanı

0: Bunları en son Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nın ve tabii ki CHP içerisinde ciddi bir tepkiye de neden olduğu, ona da bakacağız. Ve operasyonlar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılan operasyonlar. Operasyonun içeriğiyle ilgili fazla detaylara girmeyeceğiz. Tabii ki yasal çerçeve içerisinde konuya ilişkin bir değerlendirme yapacağız. Ama bu operasyonların algı yönünden vatandaştaki algısı nedir ve sandığa nasıl yansır, onu da konuşacağız. Her şeyden önemlisi, Orta Doğu'da bir türlü dinmeyen savaş çığlıkları, Türkiye'ye etkileri ve tabii ki küresel anlamda ekonomik krize etkileri, bunu da konuşacağız. Konuklarımıza hemen geçeyim ben efendim. İsmail Hakkı Ulaşoğlu, siyaset analisti. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kemal'cim.
0: Yani artık Mersin, yani Allah'a şükür bir siyaseti de yorumlayacak değil mi? Yani yavaş yavaş böyle bir potansiyel doğdu. Hep böyle İstanbul. Ya sanki İstanbul'dan evet, bakınca Mersin ayaklarında da Türkiye ayaklarının altında gibi oluyor. Öyle bir şey
1: öyle
0: yok.
1: Işte,
0: her nokta önemli. Her coğrafyadan analizler yapılabilir. Evet, sizinle özellikle başkan seçelim. Bu konuyla ilgili pozisyonu konuşacağız. İş insanı, önceki dönem Mersin Ticaret Sanayi Başkanı, yazar. Unutmayalım. Son köşe yazınızı okudum. Paylaştım da. Çok teknik.
1: Çok adalı yazıyor. Güzel yazıyor.
0: Çok böyle bana biraz şey geldi. Çok teknik geldi. Ya içinde duygu da var. Duygu ama kendini ele vermek istemeyen duygu. Şimdi tabii ki
2: sen de iyi analizcisin.
0: Evet, yani tabii ki bakıyorum.
1: Beraber.
0: Evet. Biz tabii ne demek istediğini çok çabuk anladık ama
2: herkes anladı.
0: Ya dışında kalanlar şöyle bir defadan okuması lazım.
2: Valla bugün Ali Doğanların bir şeyi vardı, kutlaması. O da birçok kişi dedi, okuduk, müthiş bir yazı dediler.
0: Yani ses getirdi.
2: Evet.
0: Tabii yapıyı çok iyi biliyorsunuz. Ya Hürmüz Boğazı, yani bunu konuşacağız az sonra da, yani bu ya Hürmüz Boğazı deyince böyle hani vatandaşın da boğazı gibi geliyor aklıma değil mi, yani ekmeğimiz değil mi, suyumuz içtiğimiz, yemeğimizi yediğimiz değil mi, enflasyon hareketleri, yani özellikle yoksulluk sınırı altında yaşayan insanlar, emekliler değil mi? Yani hiçbir suçu günahı yok. Savaşta ne alakası var? Ama
2: tabii savaştan önce de durum farklı değildi zaten.
0: Evet. Evet, petrol fiyatlarındaki artışlar işte pompaya yansıdığı kadar işte müjde deniyor. Çok büyük bir indirim geliyor deniyor idi ama ABD Başkanı Donald Trump'ın sileriz, yok ederiz, mahvederiz gibi söylemleri tekrar o konuyu durdurdu. Şimdi mali müşavir, yeminli mali müşavir Sayın Ahmet Akın.
1: Öğrettik abi. Sonunda.
0: Öğrettiniz bize.
1: Ama biz sonunda size, öğrettik yani.
0: Siz hani sizin meslektaşlarınız tepki koyuyor diye böyle söylüyor. Aslında siz gazetecisiniz.
1: Yani evet.
0: Yıllar, evet, sarı basın kartı taşımış yıllarca. İçimizdesiniz ve bizim bütün cemiyetin genel kurullarında.
1: Yani cemiyet mesela 75'te kuruldu. Ben o zamandan beri üyesiyim yani.
0: Yani gazeteciler sizi kaptırdık. Şimdi oraya da ayıp olmasın diye mecburen yeminli mali müşavir diyoruz yani.
1: Evet,
0: hayatında.
1: Yani,
0: şimdi abi yani bunu soracağım biraz sonra da, yani bu kadar mesela operasyonlar falan filan yapılıyor ediliyor. Ya siyaset diyorlar mesela ama şimdi burada ya AK Parti'nin de pek yani işine gelmeyebilir stratejik olarak. Bunun analizlerini mutlaka yapıyorlardır. Mutlaka bir ankette mi çalışması bunlar.
1: Her adımda yapıyorlar. Aynı.
0: Evet ya, bunun faydası da olmayabilir. Ben onu biraz sonra. Şimdi,
1: tabii o artık evet. Vatandaş şunu anladı. Bunlar hukuki bir dava değil, siyasi bir dava olduğunu anladı vatandaş.
0: Evet.
1: Ne söylerse söylesinler artık. Kimsenin de umurunda olmuyor yani.
0: Tam da bu noktada tabii ki hukuk deyince de Mersin'de önemli bir isim, Türkiye'de önemli isim. 27. dönem CHP Mersin Milletvekili Sayın Alpay Atmen, önceki dönem Baro Başkanı, tam konunun da uzmanı.
1: Tabii.
0: Yani operasyonlar siyasi midir, değil midir? Bunların ayakları sağlam mıdır? Biraz sonra da ona gireceğiz ama siz bir isterseniz bir ön bir açıklama yapın konuya ilişkin olarak.
1: Genel bir değerlendirme.
3: Evet, tabii. Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Roma'dan beri, eski antik çağlardan beri adalet için şunu deriz.

0: gerçek ortaya çıksın, isterse kıyamet kopsun.
1: Evet.
0: Bu işte, operasyonlar yapılıyor, insanlar gözaltına alınıyor ve işte belediyelere arka arkaya tutuklamalar, belediye başkanları, belediye daire başkanları ve belediye personeli, şirket sahipleri çok ciddi anlamda bir yargı sürecine gidiyorlar. Burada iki şeyi de dikkate almak lazım. Evet, ortada bir hukuksuzluk varsa bunun sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Ama bunu da ikiye ayıracağız. Birincisi, bu hukuksuzlukların üzerine giderken hukuku çiğnemeyeceğiz, yargıyı siyasallaştırmayacağız, hukuk kuralları neyi emrediyorsa ona göre yapacağız. Bir diğer noktada insanların haklarını çiğnemeyeceğiz. İnsanları seçime girmesin diye veya itirafçı olsun diye veya sırf eziyet etmek için cezaevlerinde kötü şartlarda, kötü koşullarda da barındırmayacağız. Biz Türkiye'de genel perspektif açısından baktığımız zaman bu yolsuzlukla mücadelenin yapılması gerektiğini ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler üzerine büyük bir tırnak içinde söylüyorum, hukuki saldırı şeklinde bunun olduğunu görüyoruz. Hiç başka belediyede yolsuzluk ya da başka bir kurumda yolsuzluk yok mu? Yani sadece Türkiye'deki 3-5 tane CHP'li belediye suçlu, yolsuzluk yapılıyor. Diğer herkes sütten ak kaşık mı? Keşke böyle olsa, ekonomi bugün bu hale gelmezdi. Ama ben bir hukukçu olarak şimdi şuna bakıyorum. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun bir yıl aşkın bir süredir tutuklu olması, yani bir yakın süredir tutuklu olması. Bu kişi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı anda bir şekilde siyasi iktidarın karşısına bir rakip olarak belirdiği anda siyasetten silinmek için önce diploması, sonra arka arkaya davalar ve şimdi yaklaşık bir yıldır tutuklu. Onun yanında birçok belediye başkanı tutuklu. Peki hukuken teknik ayrıntıya girmeyeyim ama tutuklama şartları var mı? Tutuklama şartları için kaçma şüphesi gerekir veya delilleri karartma şüphesi gerekir. Velev ki tutukladınız, aylardır iddianameyi yazmadınız, yazdıktan sonra hala tutuklu. Ama bırakmayalım diye içeriden bir örgüt.
1: Çünkü bıraksalar kaçacak, tabii, kurtulacak.
0: Hayır, kaçsa suçu üstlenmiş olacak. Ben yaptım diyecek.
1: Evet.
0: Yani aslında belki
1: olacak.
0: AK Parti'nin daha çok işine yarar. Bakıyorsunuz, çok önemli bir şey söyleyeyim. Bakıyorsunuz, özellikle bu tutuklamalar. Artık bu tutuklamalar ön cezalandırmayı da açtı. Benimle beraber milletvekilliği yaptım. Milyon dönemdeki milletvekilinden Aykut Erdoğan. Eğer suçu sabit olsa ve cezayı alsa, o cezada kesinleşse şu an
1: yatarı yok.
0: Şu an cezaevinde kaldığı süreyi yattı. Yani her gün devletten alacaklarına geçiyor. Veya cezaevindeki insanların başka şehirlere gönderilmesi. Veya işte gazetelerde okuyoruz. 70-80-100 kişilik koğuşlarda insanların yerlerde yatmaya mahkum edilmesi. Veya cezaevinden işte zaten Silivri cezaevi, Marmara cezaevi çok büyük bir kampüs. Onun içinde bir araçlarla düşmasına taşıyor tutuklular. Orada eziyet edilmesi, başka şekilde iddialar, bunların olmaması gerekiyor. Bunların hepsini bir araya topladığımız zaman iki şey söylüyoruz. Bir, Türkiye'de yargı siyasallaşmıştır. Bunu ben meclis kürsüsünden söylediğim için hiç korkmadan tekrar söyleyebiliyorum. Çünkü mecliste konuşulan her şeyi tekrar etme hem hakkım var hem de bu bir suç oluşturmaz. İkincisi, bu yapılan operasyonlar artık sadece siyasi operasyonlardır. Yargı hızlı olmalı. Yargı bir an önce işlemeli ve cezasını da eğer bir kişi suçluysa kesin, her türlü şüpheden uzak, inandırıcı delillerle kanıtlayarak cezasını vermeli. Ben 414 kişi aynı davada yargılanmaz. Yani genel anlamda bir torba alıp içine herkese atarsanız bu bir yargılama faaliyeti değil, uzatma faaliyeti yapılır. Ha, bu ne kadar sürer? 2 yıl tutukluluk artı 1 yıl uzatarak en fazla bir kişiyi ceza vermeden 3 yıl tutabilir. Bence burada biz alalım, içeri atalım, delilleri sonra toplayalım, dava devam etsin. En azından 2-3 yıldan içeride kalır. Ondan sonra Allah kerim seçim verir, kazanırız mantığıyla gidiyorlar.
2: Ya Ekrem İmamoğlu seçimlerde sahada olma olasılığı nasıl görüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, onun tarihlerine bir ben not aldım, o tarihlere bakayım. Şimdi 23 Mart 2025'te tutuklanmış Ekrem İmamoğlu. Bu ağır cezada yargılandığı için 2 yıl tutukluluğu

0: sürebilir. Bir yılda olan şartlar varsa tabii ki siyasallaşan yerde bunu bekleyebiliriz. Sayın İmamoğlu'nun 23 Mart 2028'e kadar evlerinde tutacakları varsayarsak, eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi normal zamanda olursa Ekrem İmamoğlu aday olsa da olmasa da sahadadır, çok fark yaratır. O yüzden erken seçim yapıp Ekrem İmamoğlu da içerideyken bu işi bitirmeyi düşünecekler. Zaten şunu da söyleyelim, adamın diplomasını iptal etmişsin ve ben kişi olarak şöyle söylüyorum, o karar hukuka tamamen aykırı. Niye aykırı? Böyle bir idari kendi işlemini 60 gün içinde geri alabilir. Eğer hata, hile, tehdit yok ise 60 gün sonra bir ilaçlam hatalı da olsa idari bunu kendisinin geri alma imkanı yoktur.
1: Yok.
0: Bakıyoruz, bir hile yapmamış, bir ilan yapılmış, kasere ilan var, ilanak şartlara uyarak İmamoğlu başvurusunu yapmış, üniversite okumuş, sınavlarını geçmiş, mezun olmuş. Şimdi sen bu diploma iptal edemezsin. Velev ki ettin, işte yargı, Danıştay safahatı, istinaftan sonra Danıştay safahatı uzun sürecek. Zaten İmamoğlu'nun sadece diploması olmadığı nedeniyle seçime sokmayacaksın.
1: Evet. Yani bu, o zaman
0: tabii ülkede gördük
1: bu oyun davasıyla ilgili olarak siyasi yasak getirilmesi, yani bu hakaretten dolayı böyle bir şey olabilir mi?
0: Şimdi normal şartlarda hakaret herkesin bile maalesef ediyor. Olaması gereken bir şey.
1: Çok.
0: Onun dava bittiği için söyleyebiliriz. Orada ahmak demiyor Sayın İmamoğlu. Ahmakça bir davranış diyor. Evet.
1: Yani, ahmakça bir davranış.
0: Çünkü bir kanunsuz suç ve ceza olmaz. Bir eylem eğer suç olarak tanımlanmazsa ona ceza veremezsiniz. Bir ahmak derseniz bu suçtur. Ama ahmakça bir davranış derseniz bu suç olmaz. Hepsini bir araya toplarsanız.
1: Ahmak hakaret de değil değil mi? Yani ahmakça.
2: Ahmak lafı şeyde hakaret şeyinde geçmiyor. Literatüründe yok ya.
0: Yani etik dışı bu anlamda söylemeye çalışıyor orada İmamoğlu. Ondan ceza veriyorsunuz. Diplomasını iptal ediyorsunuz. 10 aydır iddianesi yazılmamıştı. Bir yıl aşkı süredir içeride tutuyorsunuz. 400 kişiyle beraber bir çuval yargılama yapıyorsunuz. Sonra da Türkiye'de yargı siyasallaşmış deyince hayır diyorsunuz. Bu operasyonlar siyasi deyince hayır diyorsunuz. Bu olacak iş değil. Ve evet. Şöyle bağlayayım, bakın Türkiye'de yani teknik ayrıntılar hiç önemli değil. Halkın bakışı önemli. Türkiye'de artık insanlar 2026 yılında adalete %15 güveniyorlar. %85'i, %90'ı ya daha doğrusu %85 insanlarımız adalete güvenmiyor ve biz 143 ülke arasında dünyada adalet açısından 118. sıradayız. Ben diyorum ki biraz daha gayret edelim. İktidar biraz daha gayret etsin. Sonuncu olalım bari bir şekilde birinciliğimizi elde etmiş.
2: Sondan birinci olalım.
0: Ya birinci sonuncu olacağız zaten.
1: Evet. Tabii sayın izleyiciler, yani Altay Atmen tabii ki konusunda uzmanlaşmış bir isim. Hem parlamentoyu çok iyi biliyor, siyaseti iyi biliyor. Ortaya koyduğu düşüncelerin bir iddia olduğunu ve kendi adına konuştuğunu da ben altını çizeyim.
2: Tabii.
1: Nihayetinde şimdi bu davaların tamamının siyasallaşmış davalar olduğu şeklinde bir tespit ortaya koydu. Şimdi teknik yönümüz ağır bastığı için bu şimdi çok inandırıcı da gelebilir ama
0: şöyle
1: şimdi dava biz de bunu düzeltmek durumundayız.
0: Hayır, şöyle bir tabii ki benim kişisel görüşüm, bir hukukçu evet. olarak söylüyorum
1: evet.
0: ve bu yani davaların siyasallaştırılması, siyasi sahipleri bir hukuki teknik evet. yorumdur. Ha bununla böyle olmadığını söylüyorlarsa da o zaman yapılan uygulamalara bunun kanıtlanması
1: evet.
0: gerekiyor.
1: Evet, ben yani tabii ki bu konuya tekrar sizinle döneceğim ama bunun bir sağlam bir yargılama prosedürü var değil mi? Yani şimdi mesela orada itirafçılar var.
0: Evet.
1: İtiraf ediyor. Şimdi yargı ne yapacak? Yani savcı o itirafları yok mu sayacak?
0: Zaten ama en başta söyleyeyim.
1: Onlara geleceğiz.
0: Evet.
1: Ben biraz şeytanın avukatlığını yapacağım.
0: Kesinlikle.
1: Ama şimdi Sayın Ulaşoğlu, şimdi Sayın Alpen tamam bir gerçeğin altını çizdi. Ekrem İmamoğlu önümüzdeki seçimlerde sahada en azından aday olarak yer alamayacak. Bu yani çok çok büyük bir ne bileyim olay meydana gelmez ise yani
0: Kemal Bey, ama yargıya güvenelim, belki de çok çok büyük bir olay değil. Adaletli bir karar çıkarak Sayın İmamoğlu aday olabilir. Yani yok diye bir şeyi baştan kabul ettiği

0: zaman Türkiye'de adalet, hukuk, siyaset evet. yok demiş oluruz. Bunu da asla kabul etmemiz
1: evet, gerekiyor. Şimdi 14,5 milyon insan gitti sandığa, oy kullandı, benim adayım bu dedi.
0: Evet.
1: Ekrem İmamoğlu'nu tekrar aday yaparsa bu yapar. Bu. Yani ne olursa olsun Türkiye'de dinamikler buna bakar. Yani bu kadar insan eğer sandığa gidip ne bileyim 2

0: yaklaşımı, tepkisi ve desteği var. Yani bunu baz alarak, değil mi? Yani bir şekilde yargıda bir takım kararlar değişebilir. Şimdi diyelim ki yok. Elimizde iki tane isim kaldı. Yani Özgür Özel'i zaten bu konuda kendinin de kesinlikle ben olmayacağım. Partinin genel başkanı olarak seçimleri kazanan bir genel başkan olarak tarihe adımı yazdıracağım şeklinde bir demeci de var. Burada da devam ediyor. İki isim. Mansur Yavaş, Bahap Seçer. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı başkanı, vekili değil artık, başkan oldu. Ya şimdi bu ilişkilerin de tabii ki bir karşılığı, şimdi öyle oturduğu yerde de ya benim adım Bahap Seçer, ben hadi başkanım, olmaz o iş. Ya demek ki bir iki yıllık dönem içinde iyi bir performans koydunuz ortaya. Yani mesela kapanış konuşmasında dikkatimi çekti. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yani bu biraz sağ siyasetin söylemi değil mi abi?
1: Özellikle MHP'lilerin.
0: Değil mi? Evet. Bitmiş. Yani, AK Partililer de kullanıyor. Yani
2: deyim ve kavramlar bir partiye ait olamaz. Yani her insanın kendi inancı.
0: Yok, şimdi bir CHP'li
2: ama yani bu siyaset olarak olabilir. Siyasi olarak Türkiye'de söylemler hep birileri kendine çekmiştir. Mesela şeyle say kesim bir cenazede biri öldüğü zaman nurlar içinde yatsın der. Sol kesim ışıklar içinde yatsın der. Yani her kesim siyasi olarak kendine bazı deyimleri şey yapmıştır. Ya bir mesaj, belirlemiştir.
0: Bence bir mesaj işi.
2: Ya onu söylediği zaman ha tamam bizden evet diye anlaşılması açısından.
0: Evet. Şey yapıldı. Evet, Sayın Ulaşoğlu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu Sayın Cumhurbaşkanlığı adaylığına tabii ki büyük avantaj doğurur. Çünkü seçimlerde zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel yönetimlerden gelmesi başlı başına önemli bir, bana göre belirsin bu konuda bir belge. Şimdi gelinen noktada CHP hep böyle döndü. O da aynı şeye döndü.
2: Belediye başkanlar ki ne başbakanlarında, cumhurbaşkanlarında hiç belediyelerden gelen yok. Sadece evet. Tayyip Erdoğan'la ama şimdi başladı bu iş.
0: CHP'de şimdi hep onlar konuşuldu.
2: Tabii belediye sanki tabii belediye başkanları bu işi yapabilirmiş gibi bir evet şey çıktı. Yoksa işte Demirel'ler, Özal'lar, Ecevit'ler ya bunlar müthiş siyasetçiler.
0: Bakal, değil mi? Tabii. Yani Erbakan onu da
2: abi evet Erbakan.
0: Bir şöyle çerçeve çizelim genel olarak.
3: Sayın Türkeş'i unutmayalım.
2: Sayın Türkeş'i unutmayalım. Şimdi Sayın İstek, Türkiye genelinden baktığımız zaman Türkiye'deki bu yaşanan olayların hepsi bir projedir. Bunlar kurgulanmış. Önceden dizayn edilmiş.
0: Kim etmiş?
1: Bir ekip var.
2: Yönetenler.
0: Kim yönetenler?
2: Onları da yönetenlerimiz Cumhur İttifakı. Kendine göre bir kurgu yapıyor. AK Parti'nin gelişi de bir projedir. Geçmiş dönemlerde biz Süleyman Demirel'in ve Özal'ın gelişi de bir projedir. Bugünkü AK Parti iktidarının Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi de bir projedir.
0: Yani bunlar öyle bir proje tamam mı? İşte öyle olmuyor işte.
2: Nasıl olmuyor?
0: Ha mesela yani bu projedir. Ya bu projeyi kim yapacak? İşte ben söyle ayakları bak, bu delilleri nelerdir? Yani bu proje
2: anlatayım.
0: Şimdi karşınızda
1: hani
2: Kemal Turan Çömez'i bir parti
1: yani. Müsaade milletvekili Turan Çömez defalarca bunu anlattı. Defalarca anlattı.
0: Ama şöyle bir şey abi, yani şimdi biz mesela burada televizyon programı yapıyoruz. Şimdi ben de moderatörüm. Şimdi vatandaş benden ne bekliyor? Ya bir proje. Ya tamam ne projesi bu? Kim yapıyor bu projeyi? Bunun kanıtı nedir? Belgesi nedir?
1: Şu anda. Bilirsen zaten mesele çözülür.
0: Şu anda.
2: Bilmemiz gerekiyor yani.
0: Bilmemiz olarak buradayız.
1: Buyurun. Bildiğini de söyleyemezsin.
2: Biz de bazı şeyleri bildiğimiz için buradayız.
0: Ha biliyorsunuz. Bize de söyleyin o zaman.
2: Söyleyelim. Bugün Cumhurbaşkanlığı makamında Stratejik Danışma Merkezi diye bir merkez var. Sayın Vekilim bilir. O 101 odalı yerde böyle bir kurul da var. Stratejiyi hepimiz yüklüyoruz. Diyoruz ki ya bu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunları organize ediyor. Hiç alakası yok. Birçok şeyden haberi de olmayabilir. Ama bu kurum ve kuruluş Türkiye'nin önüne geleceğine göre bir siyasi planlama yapılıyor. Bunların hepsi bir kurguyla olur. Siyasi partiler de bu kurgudur. Siyasi partiler de bir projedir. Sayın İstek projede deyince iyi de proje olur, kötü de proje olur. Projeyi siz doğru kurgularsanız demokrasiyi getirirsiniz. Kötü kurgularsanız diktatörü getirirsiniz. Sizin neyi kurguladığınıza bağlı. Ülkemizde bir bakıldı. Buradaki kurgu üzerinden İmamoğlu'nun erkenden henüz daha yeni belediye başkanı seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde

0: İlk defa öne geçmişken, durup dururken bir cumhurbaşkanı adaylığıdır. Bu Halk TV ile Sözcü TV'nin kışkırtmasıyla oradaki köşe yazarlarının, uzmanların adayınız belli olsun, adayınızı belirleyin demesiyle Cumhuriyet Halk Partisi bence erken davranmak suretiyle İmamoğlu'nu hedef haline getirmiştir. İmamoğlu da kendi İstanbul Belediye Başkanlığı'nı yapması gereken yerde Türkiye'nin her bir tarafından mitinglere başlamıştır. Sanki önümüzde seçim gelmiş. Sanki seçim ilan edilmiş, günü belirlenmiş de kendisi ön alıyor gibi siyasi bir hata yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihindeki en büyük stratejik hataları yaptı. Bu net. Bunu görelim. Siz 15 bin kişi diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 milyon 870 küsur oyu var. Ama 16 milyon fark etmiyor. Üyesi var. Şimdi bu üyenin hukuk üzerinde herhangi bir etkisi ve baskısı olamaz. Siyasetin, iktidarın görünmeyen bir gücü vardır. Ben anavatanda iktidar döneminde yöneticilik yaptım. O gücün ne olduğunu onu yaşamayan bilemez. İktidarın gücünü hissedersiniz. Böyle üzerinizdedir. Herkesin üzerindedir. Müdürlerin, valilerin, emniyet müdürlerinin, yargının, herkesin üzerinde bir iktidarın ağırlığı, bir gücü vardır. Bir karar verici, bir müdür ve bir bürokrat karar vermeden önce şöyle bir bakar, bir havayı koklar, bir yukarısı ne diyor bakar, ne düşünüyor bakar. Buna göre oralardan sonuçlar çıkar. Evet, hukuka inanıyoruz hepimiz, hukuk devletiyiz diyoruz ama sadece anayasanın ilk 4 maddesinde yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk anayasadan ibaret bir devlettir diyor, evet, sadece.
1: Sosyal
0: hukuk devleti diyor. Ama öyle mi? Peki bugüne kadar öyle oldu mu? Olmadı.
2: Yani anayasaya uyuluyor mu?
0: Anayasaya uyulmuyor, hukuk devleti kurallarına uymuyor, kaidelere uyulmuyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'deki iç karmaşadan, homojen bir yapı değil ki Cumhuriyet Halk Partisi, en çok eleştiren, birbirini yiyen, birbirini ayağını aşağı çeken bir, evet, topluluk.
1: Ama öyle olmaz.
3: Ona parti içi demokrasi diyoruz.
0: Ama parti içi demokrasi hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidar getirmedi ki.
1: CHP bir yelpazedir.
0: Ama yelpaze
1: sağcısı da var, sosyal demokrasi de var.
0: Ahmet abi. Siyasi partiler, bak, evet, iktidar olmak için kurulur abi. Muhalefet olmak için siyasi parti kuramazsınız. Muhalefet olmak için siyaset yapılmaz. Muhalefete tutunmak için veya muhalefetteki ana partinin başkanı, genel başkanlığını koruyup o koltuğu korumak için siyaset yapılmaz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde olan biriyim. Evet, ben yıllardır merkez sahada siyaset yaparım ama Cumhuriyet Halk Partisi'de avucumun içi gibi, elimin içi gibi de bilirim. Hepsi dostlarım, arkadaşlarım benim. Biz beraber yol yürüdük. Birlikte yaptık. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadrolar, o hani diyordu ya Cumhurbaşkanı, monşerler. Cumhuriyet Halk Partisi monşerlerini kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi devlet aklını kaybetti. Yitirdi. Kadrolar tasfiye edildi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Önce bunu geri getirmek lazım. Bir aklı selim, yani oturacak devlet adayı
1: yönetici kademesinde çok değerli insanlar var.
0: Ama evet, ben konuşanlara bakıyorum, işte öyle görmüyorum.
1: Hayır, çok değerli insanlar var. Çok da güzel konuşanlar var yönetim kademesinde.
0: Ama kurgular Sayın Ahmet.
2: İcraat
0: abisi bak şimdi. İcraat. Kurgu, ben kurgudan bahsediyorum. Devlet ve proje ve kurgu, siyasi kurgu ve şeyler uzun vadelidir, hamlelerdir. Sırasıyla A, B, C planların olur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, biraz önce de bahsettik, yüzlerce İmamoğlu'nun peşine takıldı. Mart'tan, 29 Mart'tan bu tarafa, 2025'ten bu tarafa mitingler, toplantılar, salı günü ziyaret, pazar günü miting, öbür tarafa gel, toplanamadı. En sonunda Mansur Yavaş'ın bir dürtmesiyle, böyle uyarmasıyla kendine geldi. Dedi ki nereye gidiyoruz ya, hep bu mu? Sahaya inelim. Toplantısı geçen haftaki güvenlik milletvekilleri beraber yapılan toplantı, evet, içerisinde orada böyle bir karar alındı. Bu kararla sahaya inildi. Biraz önce hep beraber konuştuk. Milletvekilleri sahaya indi. Parti meclis üyeleri sahaya indiler. Bunların olması gereken bunlar zaten. Aday belirlemek. Nasıl olsa adayını belirlersin. Oraya adaya geleceğiz ya hani. Şimdi adaya gelince, biraz önce söyledik, İmamoğlu'nun bu süreç içerisinde aday olma şansı siyasi tecrübeme göre ben hiç görmüyorum. Mümkün değil.
2: Tamam. Ama şöyle, ben bu konuda, buyurun, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Niye alelacele aday yaptılar? Belki bu sürecin başlayacağını
1: fark ettiler, biliyorlardı. Kesin canım. Aday yaparsak, şey yaparsak ben, acaba ben, kurtarabilir miyiz mantığıyla kesin oldu.
3: Şöyle, yani arada bir de erken seçim, devamlı erken evet. seçim hissi olduğu için adayınız da belli olması tabii, gerekiyor tabii. bir bakıma. Tabii. Ama şu var, yani Cumhuriyet Halk Partisi anlamında şunu söyleyebilirim, ben kadroları çok yakından tanıdığım için. Yani çok da fazla haksızlık etmedim. Tabii ki tabii. eksik olabilir.

0: ayrı mesele. Hata olabilir. Onu kabul etmek zorundayız. Eleştirmek, öz eleştiri yapmak da zorundayız ama tabii. Mesela Cumhurbaşkanlığı ofisinde politika kurulları var. İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan bir şey bu. Tarım politikaları var, hukuk politikaları var. Bunlar da birer sorumlu ve onun altında 4'er, 5'er, 6'şer kişiden oluşan çok değerli bu işten anlayan
1: uzmanlar var. Ama sesleri duyulmuyor. Üretim yok.
0: Genel merkezde genel başkan yardımcıları var. Yani gerçekten çok ciddi anlamda konusuna hakim genel başkan yardımcıları ve politika kurulları, uzmanları var. Ha burada Cumhuriyet Halk Partisi bunları tırnak içine söylüyorum. Pazarlayamıyorsa evet o hata.
1: Evet.
0: Görünür olamıyorsa o hata. Sahaya inme konusunda ya zaten Cumhuriyet Halk Partisi şu var. Devamlı seçim istiyoruz. Örgütler zaten genelde hep sahada. Yani oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Ama bu zaten artık 2026'yı geçerse 2020'de seçim yıldır. O yüzden sahaya inme zamanı da gelmişti milletvekilliği arkadaşlarımız ve parti meclis üyeleri sokağa indi. Bir tek şey var. Çok önce örgütü milletvekilleri, parti meclis üyelerini şimdiden sahaya indirirseniz ya da çok erken sahaya indirirseniz sürecin sonuna kadar nefesler tükenir.
1: Tabii ki.
0: İşte o yüzden belli bir zamanda sahaya inmek, sahada verimli çalışmak gerekiyor ama bundan sonra evet. Her gün seçim konuşacağımız için Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi, bütün organları sahada olması şart.
2: Şöyle bir konu tamam. Sen tamamla şeyini. Tamamdır.
3: Ya biz aslında sorumuzun cevabını alamadık. Yani
1: tamam,
3: sen bir geçirdin şöyle.
1: Yani
3: şimdi şunu ben
1: tam oraya
3: getirdim. Tam geldi söyleyeceğim. Şimdi
1: tam yenileyim tamam. O zaman. Ya şimdi şöyle bir gerçek var. Özgür Özel diyor ki efendim bizim Cumhurbaşkanı adayımız sandıkta çıkacak. Ön seçim yapacağız.
3: Dedi.
1: Diyor devamlı. Yani CHP'li olacak. Şimdi Mansur Yavaş'ın sandıkla çıkma olasılığı var mı?
3: Şimdi
1: yok. Yani o partiden çıkamaz.
3: Şimdi bak ben
1: ya
3: söyle.
1: Zor abi şimdi yani sen şimdi Vahap Seçer'le biz ya elimizdeki iki isim var bu. Yani üçüncü isim yok şu anda.
2: Özgür Özel de var.
1: Şimdi siz oraya getirdiniz mi? Ben diyor olmayacağım diyor.
2: Kesin bir şey koyar. İmamoğlu olduğu müddetçe ben olmayacağım demek istiyor.
1: Öyle mi?
2: Tabii ki. Tabii. Ama şimdiki bak gösterdiği performansa göre bence CHP'de aday olabilecek eğer İmamoğlu olmasa en önemli aday şeydir. Zaten şimdi onu da onunla ilgili de bazı hukuksal falan şeyler yaratılmaya çalışılıyor. Onun da önünü ya ortada kimse kalmayacak. Ancak öyle olur.
1: Öyle. O işler öyle olmaz. O işler öyle göründüğü gibi sokaktan baktığın zaman resme bakar gibi bakmayla o işler olmaz Sayın İstek. O işler öyle yürümüyor. Devlette ve bu işlerde daha farklı dinamikler var. Farklı güç odakları var. Farklı kriterler var. Evet. Farklı çerçeveler var. Öyle bizim baktığımız gibi ya Mansur ya o veyahut da burada Sayın Vahap Başkan olsun demeyle bu işler olmuyor. Olmuyor yani.
3: Onun için de yani fikir cimnastiği yap.
1: Şöyle evet. Bir, ben şunu gelmek
3: istiyorum. Kamuoyu tartışsın.
1: Anladım.
3: Şunu sadece şunu söylemek lazım.
1: Yani nihayetinde
3: bir. Ya kriterleri yakalamış bir isim yani.
0: Tamam. Onu derseniz Vahap Bey adaylığı yakıştırıyor musunuz? Evet. Aday olabilir mi?
1: Onu söyleyeyim.
0: Evet. O konuda doğru bir düzlemde dediğiniz gibi yani Vahap Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı biliyoruz ikinci dönemi. Belediyeler Birliği'ndeki başarıları ve bir de orada şu var sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri değil zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri daha önce hiçbir yardım yapılmazken işte İmamoğlu ve daha sonra Zeydan Bey ve Vahap Bey sayesinde CHP'li belediyelere de yardımlar başladı ama Vahap Bey döneminde CHP'li olmayan belediyelere de bir ayrımcılık yapılmayarak onlara da hizmet götürdü ve doğrusu da bu.
1: Evet.
0: Bu para bu yardımlar bütün halkın olduğu için bütün halka ayrımsız yapılması gerekiyor. Siz derseniz ki evet Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap Seçer Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Neden olmasın? Hangi şartlarda olabilir? Olmak ister mi? Olur mu? Veya bir ön seçime girdiği zaman şansı ne olur? İşte Özgür Özel Sayın Genel Başkanımız mı? Sayın Mansur Yavaş mı? Sayın Vahap Seçer mi? Veya başka bir çıkacak başka kişiler var mı? Onların hepsini zaman içinde göreceğiz ama bunun için Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki yargı baskısının yani sizi kendi kişisel görüşüm olarak söyleyeyim kalkması ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık söylenenler dışında başka bir şey söyleyip başka bir şey yapması gerekiyor.
1: Şimdi oraya da gelelim. Sayın İstek.
3: Tamam. Sayın Akın'a da sen yine abi konuya ilişkin son değerlendirme.

0: Söyleyeyim.
1: Sayın Akın
0: ama yine söyler.
1: Şimdi geçen sene
0: partinin içinde olduğu için.
2: Geçen ya Ahmet abiye geçmeden ben buyur. Siyasetle ilgili ben herhalde ekonomiyle falan konuşulacak.
1: Yok her konuda
2: siyasetle konuşabilirsin. Siyasetle ilgili ben şunu söyleyeyim. Yani açık sadece ya. Genel merkezde güçlü 1, 2, 3, 10, 15-20 tane isim olması yetmez. Çok güzel konuşan bakıyoruz 2 tane, 3 tane, 4 tane televizyonlarda öne çıkan arkadaşlar var. Alttaki işte sayın vekilim söyledi çok güzel kadrolar var, tarım şu bu falan filan. Bu yetmiyor ki. İllerde, ilçelerde güçlü yönetimler olması lazım. Hangi ilden, ilçeden, hani bizim Mersin'deki ilçelerden bir şey var mı? Bunlar memur gibi yani birçok şeyde, ilde, ilçede il yönetimleri, ilçe yönetimleri belediye başkanlarının memuru gibi hareket ediyor. Aslında onlar genel evet, yani. Genel merkezin şeyidir.
1: Ben yine itiraf edeceğim.
2: Ben biliyorum ya. İtiraf etme.
1: Öyle. Gerçekten çok çalışan arkadaşlarım var. Bakın yani
2: ben görmüyorum ama en azından Mersin'de görmüyorum. Ya, dediğim yani gibi, İstanbul İl Başkanı gibi Türkiye'nin hiçbir yerinde başka bir İl Başkanı görmedim ben.
1: Bir örnek vereyim.
0: Mersin İl Başkanı'nı hiçbir yerde bir televizyonda bir programda görmedim.
1: Anamın belediye başkanı.
0: Bilemeyeceğini
1: duymuş değiliz. Durmuş Bey geçen dönem Anamın ilçe başkanıydı. Ya ayak basmadık, köy bırakmamıştı. Ben de sevgili Cengiz
2: Bey. İlçe başkanı mıydı?
1: İlçe başkanıydı. Evet. Ve bileğin hakkında çok ciddi bir
2: olay olarak belediye başkanı. İleri vardır
1: bakın, mutlaka. Aydıncık Belediye ilçe başkanımız o kadar yoğun kadını ve Aydıncık alındı.
0: Mezitli başkanı
1: ya nasıl buldunuz? Mezitli ilçe başkanı
0: nasıl buldunuz?
1: Belediye başkanı oldu.
2: Ya şimdi ben Türkiye ya. Genelinde söyleyeyim. Ya şimdi burada savunma yapmaya gerek yok. Ben
1: Adalet Partisi'nin
2: hayır, çalışmıyor. Ben güçlü olmaları lazım onlar.
1: Evet, onu söylüyorum ben. Daha güçlü. Çok çalışmaya lazım.
2: Tabii ki.
1: Daha çok mesele lazım.
2: Burada şimdi bak mesela AK Parti İktidar Partisi. Buranın il başkanı belki şimdiki nasıl bilmiyorum ama daha önceki il başkanı mesela valiye gider direkt. Yani Cumhurbaşkanı'nı temsil ediyorum ben değil. Valiye
0: iktidarın gücü.
2: Bekliyor. Yani diğer bütün illerde CHP'li ya da muhalefet partilerinin şeyleri yönetimleri çoğu yani birçoğu belki hepsi değildir içinde hepsi belediye başkanlarının şeyini bekliyor. Onlar yani bu nasıl biz şeyi eleştiriyoruz AK Parti'yi herkes Tayyip Erdoğan'ı ne der diye bekliyor. CHP'nin il teşkilatlarında da böyle yani belediye başkanı ne der? Ne derse onu yapın.
1: Son tüzükte yani. Belediye personellerinin ve yakınlarının da olması gerekiyor. İl ve ilçe örgütlerinde görev almamaları koşulu getirildi. O baskı tabii nispeten
2: nasıl getirildi?
1: Azalıyor. Şöyle. Azalması da gerekiyor.
2: Olur mu? Geçen dönem işte milletvekili olmadı
0: mı?
2: O zaman da dönem getirildi. O zaman da vardı.
0: Son tüzük kurultayla
2: geçti. En son milletvekili
0: yok. Sadece Kılıçdaroğlu'nun demeci var.
2: Talimatı
0: var. Tüzük de değişti.
2: Şimdi evet. Yani pardon. Milletvekillerinin ya da parti yönetimlerinin gelip sahada dolaşması önemli değil. Buradaki il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları yani illerdeki sürekli sahada olacaklar.
1: Kesinlikle.
2: Onlar milletvekillerine, genel merkez yöneticiler ortamı hazırlayacaklar.
1: Ya aslında sen genel başkan biraz fazla demokratik davranıyor. Yoksa böyle görevden almalarla partideki bazı aksiyon yerleri giderebilir ama tabii üyenin seçtiği ilçe ve il başkanlarımız yani tabii ki istisnaları vardır ama genelde sahada çalışıyorlar.
0: İşin aslını hata sayın vekilim işin aslını ben söyleyeyim. Yabancı değiliz. Biz burada hepimiz bir
1: halkımız.
0: Aynen öyle. Merkez ve sağ partilerde lider ve bir otorite vardır, bir disiplin vardır. Yukarıdan verilir, talimat gelir. Meclis üyesine dahil,
2: yanlış
0: belediye işte başkanına yani. Dahil. Size göre yanlış ama yıllardır iktidardalar. Demek ki doğru. Önemli olan iktidar olmak değil mi? Siyasi parti niye kuruluyor? İktidar olmak için kuruluyor. Siz de olamıyorsanız demek sizin yöntemler yanlış. Öyle bakacaksınız. Buraya baktığımız zaman da bu sistemin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorum. Ya bir bakıyorum genel merkezdeki milletvekilinin bir tanesi grup başkan vekili Mersin'de ayrı bir havadan esiyor. Bir bakıyorum ki aday olacağı zaman Büyükşehir ayrı bir havadan esiyor. Herkes her yerden bir taraf o benim adamım, bu senin adamın, bu bana yakın, o ona yakın diye aday gösteriliyor. Ve sonunda seçiliyor ve burada bir bütünlük temin edilemiyor. Vahap Başkan'ın buradaki başarı

0: Kararların en birincisi birlik bütünlüğü temin edecek kapasite ve vizyona sahip. Geçmiş dönemden gelen iki dönemli milletvekilliğinden kaynaklanan devleti bilmesinden kaynaklanan avantajları var.
1: Yani bütçe komisyonunda da çok önemli.
0: Tabii ki. Ayrıca iş adamı olması ve bölgede bir ticaretle uğraşması ayrı bir artı getiriyor. Bölge sanayi odasını, ticaret odalarını bilmesi kendisine ayrı bir katkı getiriyor. Geçen süreç içerisinde %60 ile seçilmişti Mersin'de. Bugün de belediyeler birliğinde. Diğer partilerin belediyelerinde de %60 civarında bir oy alarak buraya seçilmiş birisinden bahsediyoruz. Evet. Bu insanın her mevki ve makama uygun olduğu görülmektedir. Yani bunu tartışılmaz, bunun aksi de söylenemez. Ama bunu, bu dinamiklerden bahsettim biraz önce, söylediğim oydu. Günü ve zamanı gelirse, bunlar yerine oturursa elbette ki yapar, layıkıyla da yerine getirir. Lakin erken öten horozun da başını keserler diye bizde de bir deyim var yani. Türkçe sözlüğümüzde var.
2: Zamanı geldi artık yani. Evet. Horuz,
0: hayır,
2: horuz
0: zamanına. Henüz daha zamanı gelmedi.
2: Biz konuşma zamanı. Bizim konuşma zamanı
0: sayın
2: geldi.
0: İstek.
3: Şimdi daha zamanı geldi. Ya. Bak şimdi Ahmet abiye birazcık geciktirdik. Şimdi her şeyin bu. Başı siyaset. Öyle değil mi? Her şeyi siyaset yönetiyor arkadaş. Senin siyasetin içi ne kadar kaliteli olursa siyasetin de o kadar kaliteli olur. Ve ülke de kaliteli yönetilir. Halkın da iyi yönetilmeyi de istemesi lazım artık. Şimdi Demirel'e ben yazılarımda var. Hep söylerim, her yerde de anlatırım. Demirel bir gün başbakan, yani ülke kaynıyor o zamanlar, tencere kapak, kazan, mazan falan. Demirel bir toplantıdan çıkıyor. Gazeteciler falan hemen gidiyor, mikrofonu uzatıyorlar. Bir gazeteci soruyor. Sayın Demirel diyor, bu ülke daha iyi nasıl yönetilir? Ne cevap veriyor biliyor musun? İyi yönetilmek istemeyen bir halkı ben iyi yönetemem ki. Halk isteyecek arkadaş. Halk bir kere belki şu anda birazcık halkın kafası değişmiş olabilir. Halk kendi işte inancına göre yakın olanı şey yapıyor. Hemşerisini bilmem ne. Bunları düşünerek oy vermekten bu halk kurtulmazsa
0: kurtulmaz.
3: Evet. Biz de Türkiye'de kurtulmaz.
2: Evet. Seçmen yapması, seçmen yapması çok önemli.
0: Merkez sağ seçmene
2: şimdi
0: de
2: doğru. Program bitmek üzere yok. Söz verdiniz yani.
0: Şimdi yok ama şimdi geniş
2: program bitmek
0: geniş bir zaman. Üzere.
2: Yok, geniş bir zaman.
3: Yarım saat.
1: Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunlara evet. Dayanılmaz.
2: Şimdi Ahmet abi, evet. Geçen sene ben bunu ortaya atmıştım. Sayın Kızıltan da vardı. Abdullah Ayhan da vardı. Bana şiddetli şekilde karşı çıktınız. Ne alaka Vahap Seçer'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı?
3: Ay vardı zaten, ben biliyorum.
2: O dönemde televizyon programımız ya, hatta yani bunu bana Sayın Seçer de söyledi. Ya sen bunu söyleyince işte Sayın Kızıltan, Ahmet abi vesaire çok karşı çıktılar. Onu ben gözlemledim dedi. Yani tabii yorum yapmadık. Yani zaten konu ilişkinde bir açıklaması da yok, beklentisi de yok. Onun da altını çizdik ama o günden bugüne gelen sürece baktığımız zaman algı yönünden böyle daha kolay yakıştırılıyor
0: ama
2: gibi geldi.
0: Bilemiyoruz. İstanbul ne düşünüyor, Ankara ne düşünüyor, İzmir ne düşünüyor biliyor musunuz?
3: Diğer dinamikler.
0: Yani diğer Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili. Kim ne düşünüyor onlar? Kaç kişi biliyor, tanıyor acaba? ne olacak yani bu iş öyle? Kendi şehrinde tamam öne çıkmışsın, çok başarılı olmuşsun ama bu Cumhurbaşkanlığı işi çok boyutu. Başka bir iş yani. Başka
3: ya
0: bir iş.
3: Tabii belli olmuyor. Bak, biz de doğru söylüyor Ahmet.
0: Şimdi CHP'yi de çok konuştunuz. CHP değişmedi.
3: Hep aynı diyorsun.
0: CHP değişmedi.
2: Değişmediği için iktidar olan
0: yani şöyle bakın. Ben 1972 yılında üye oldum. Akademiyi bitirdim. Bir sene sonra üye oldum. Ne oluyor işte? 54 yıllık bu partinin aktif üyesiyim. Aktif. Çalışıyorum. Ne bileyim işte. Kongrelere gidiyorum. Şu oluyor, bu oluyor. Aday oluyorum filan. CHP böyle. CHP'nin bugün %25-26 oyda kemikleşmesi buna bağlı. Yani bir partinin %25-26 oyunun kemikleşmesi demek olağanüstü bir başarı demek. Peki size soruyorum. En son miting yapıldı. Karabük'ü hatırlıyorum. %90'ı sağ Karabük'ün.
4: O binlerce insanı kim getirdi oraya Mitik Meydanı'na? Binlerce insanı. Karabük'te. %10. 6.000 mi oy varmış CHP'nin evet. Orada. 6-7.000.
3: O kadar var. O kadar düşük ya.
4: Karabük'te çok düşük. Düzce'de çok düşük. Yani oralarda Bekir çıkardı da o birleşmeden dolayı çıkardı. Kim getiriyor o insanları? Bir gün sonra karar veriyorlar. Yarın diyorlar buradan miting var. On binler geliyor o mitinge.
2: Onun mesajı ne?
4: Nasıl?
2: Nasıl bir mesaj çıkıyor burada?
4: Şöyle bir mesaj çıkıyor. Şimdi mitingler bir defa algı yaratma konusunda çok önemlidir. Değil mi? Yani evet. Mitingleri canlı, şöhretli yapmak, coşkulu yapmak, seçmende algı yaratma konusunda çok önemlidir. Şimdi İmamoğlu işte erken açıklandı dedik. Ya İmamoğlu ne zaman açıklarsan açıkla aynı şey başına gelecekti. Evet. Yani bunlar artık evet. O kararı vermişler. Ama enteresan bir şey. İmamoğlu'nun oyu hiç düşmüyor. Ben sağ anket firmalarını da izliyorum. Metropoli falan Özer Hoca'yı. En az 12 puan takıyor şeye. Erdoğan'a. En az 12 puan. 12, 13, 15'e bile çıkıyor. Peki nasıl oluyor bu? Anketler mi ileri? Hayır. İleri değil.
0: 23 seçimleri de öyleydi Ahmet.
4: Efendim?
0: 23 seçimlerine de Kılıçdaroğlu %56 gösteriyordu.
4: Hayır yok göstermiyordu.
0: Kılıçdaroğlu %56 aday olma, bir gazeteci. Aday olmayın bakın burada başka seçimler de var. Seçimde o dedi ki ben %56 gösteriyorum. Ben aday olmak mecburiyetindeyim dedi.
4: Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? 2019'da İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun zoruyla aday oldu. Zorlamasıyla diyeyim daha
1: doğrusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne.
4: Evet. Büyükşehir Belediyesi'ne. Neden? Çünkü adam hemen bilimsel çalışıyor. Bir anket yaptırdı. Koca İstanbul'da tanınmışlık oranı %17. O kadar. %17.
3: İmamoğlu'nu.
4: İmamoğlu'nu tanıyan insan
1: sayısı.
4: 2019'da %17. Şimdi o %17 87-90'a çıktı yani o tanınmışlık.
0: %100'e çıktı.
4: Evet.
0: Tanınır oranı, oy
4: vermek. Ve bastırıyor. Oy vermek,
0: başka tanımak başka.
4: Parti meclisinde bile referenler oldu. Tabii. Mansur Yavaş'a çok oldu referene parti meclisinde. 40 payı çıktı Mansur Yavaş.
1: Aynen.
4: Parti meclisinden 40 payı çıktı. CHP seçmeni bu. CHP seçmeni yani yeri geldiği zaman o kurultayda her şey boştur CHP'de. İlçe yönetimi, il yönetimi bilmem ne esas olan kurultaydır. Kurultayın sonucudur. Oradan kim çıkarsa bizim partilerimiz ona sahip çıkar ve peşinde gider. Kurultayda bakın parti meclisini biz çarşaf listeyle seçiyoruz Kemal Bey. Başka parti meclisini çarşaf listeyle seçen bir parti yok. Hiçbir parti yok. 50-60 kişilik yere 360 kişi oluyor.
0: Anahtar listeler oluyor Ahmet Bey orada da yani.
4: Önemli değil. Yani.
0: Olur mu?
4: Hayır bak.
0: Yani yine liderin orada 40 tane.
4: Hayır ama adam girecek
0: o adam var ya. Yani.
4: Girecek o adam o 40 tane ismi o
1: da bulacak.
4: Bulacak işaretleyecek.
0: Evet, anahtar liste dağılır herkes. Evet.
4: Ya onu söylüyor işte yani bu. Burada demek ki o insanlar.
1: Anahtara ekleme yapıyor, çıkartma yapıyor.
4: Tabii. Hepsi şey yani.
1: Genel başkan iradesine saygı duyuyor ama
4: CHP'nin seçmeni bilinçli onu söylemek istiyorum. Yani gidiyor orada saatlerce bekliyor. Bir giren çıkmıyor zaten 40-50 tane ismi işaretleyeceğim diye. Orada anahtar listeler tabii var. Hatta bir büyük anahtar var CHP'de her zaman bir de küçük anahtar.
0: 20'lik
4: anahtar.
1: Maymuncuklar.
4: Evet, maymuncuklar.
3: 20'lik var.
1: Önce anahtar bir maymuncuklar olur.
4: Sonra maymuncuk gelir.
1: Tavşan listeler olur.
4: Evet. Sonuç belirlenir. Yani o bakımdan şu an Türkiye'de bu CHP'nin Özgür Özel'in yaptığı siyaset kahramanlıktır. Evet. Vatanseverliktir.
3: Şahsen ben böyle bir...
4: Ben öyle görüyorum yani. Yani. Özgür Özel'i şu anda bir kuvay milleci gibi görüyorum. Bir vatan kurtarmaya çalışan bir savaşçı gibi görüyorum Özgür Özel'i.
0: Şimdi
4: ya bu iş buraya gelmiş artık yani.
0: Ahmet Bey.
4: Ama bak şunu söyleyeyim bitireceğim. Buyurun. Şimdi Özgür Özel öyle sistemli çalışıyor ki müthiş bir ekibi var onu öyle çalıştıran. Dikkat edin Özgür Özel'e yaptığı işlere. Bir bakın bakalım ne yapmış Özgür Özel. Bugün ne yaptı, dün ne yaptı, evvelsi gün ne yaptı?
2: Ya
4: hep planlı.
2: Hani ben yapmayayım, müdahale etmeyeyim diyorum ama şimdi mecbur kalıyorum bazen.
4: Ne?
2: Ben.

0: Abi Özgür Özel döneminde kaç tane belediye başkanı AK Parti'ye geçti? Yani şimdi
1: nasıl bir
0: kaç
1: çalışma?
0: Tane, ya tamam da bu nasıl başarı?
1: Yani örgütü yani kontrol edemiyorum abi.
2: Ya ne alakası var?
0: Şey böyle yaptın bir, yani. Ben efsane Kuvayi Milliyeti.
2: Evet, elbette.
0: Ya bir dakika önce bir parti.
2: Şu anda Özgür Özel ve ekibi Kuvayi Milliyeti ruhuyla çalışıyor.
0: Ya şu anda
2: ortaya kendilerini atmışlar.
0: Bir iktidar var. 24 yıllık üflesen yıkılacak bir iktidardan bahsediyoruz.
2: Abi artık biz
0: metal yardımlığı mı desen ya, insanların bir
2: ekonomi
0: yani CHP
2: biz
0: yani
2: Kılıçdaroğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan zannediyorduk. 13 yıl kayyum heyetiymiş. Bilemedik ki. Sen de bilemedin, ben de bilemedim. Kayyummuş adam.
1: Yok, Ahmet Bey şöyle düşünmek lazım. Haksızlık da etmeyelim. Sayın Bekir.
3: Aynı şey söyleyeceğim. Yani buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu da elinden geleni yapmıştır. Eksiği vardır, hatası vardır. Seçimden sonra, 2020 seçiminden sonra aday değilim deyip kurultaya aday olarak belki bana göre girmemesi gerekiyordu.
1: Hatası orada.
3: Zamanında bırakması gerekiyordu. Bırakması. Ama dediğiniz gibi Özgür Özel Bey arkadaşımız da çok da çalışıyor, o ayrı. Bir tek Kemal Bey diyeyim, belediye başkanlarının neden parti değiştirdiğini kendi kişisel görüşlerimizi anlatsak bile kanalı kapatabilirler.
2: Evet.
3: Yani o yüzden
2: ben söylüyorum. Yani
3: çünkü ondan yanıltıcı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma derler.
2: Evet.
3: TC200'de hiç ona girmeyelim.
0: Yanıltıcı bilgi bir tarafa, somut bir gerçeklikten bahsediyorum. Bir Aydın belediye başkanı
1: şunu söyleyeyim Kemal Bey'i desteklemek
0: için. Ya şimdi bu yok baskı yaptılar, yok tehdit ettiler, yok seni al. Ya bunlar ya, inandırıcı değil. Bunlar ya. Bunlar ya bakın
3: şimdi Kemal Bey size göre niye parti değiştiriyor?
0: Hayır. Yani ya bir, şimdi söylüyor belediye başkanı. Artık bıktım diyor. Disiplinsizlikten, üzerimde CHP'nin yönetiminin baskılarından bıktım diyor.
3: Peki.
0: Yani talepler, beklentiler diyor. Artık beni bunalttı. Vazgeçtim diyor.
1: Başka bir şey.
0: Yani onu söylüyor.
3: O zaman parti
0: değiştiriyor. Belediye başkanı. Aynısını söylemedi mi şimdi?
1: Şimdi, yani şimdi sorun orada şey değil ya. Kemal Bey sorun orada.
0: Yani şimdi burada ya, hepsini bildi.
3: Ya
0: şimdi AK Parti'nin böyle tutup da yani tehdit ederek bilmem ne yaparak bize
1: böyle bir şey yok.
0: Ya böyle bir şey olmaz Sayın Bekir'im. Yani işte öbür tarafa da haksızlık yapmayalım. Nihayetinde ha şu var. Belediye başkanı olayların başında yanlış işler yapmış mıdır? Yapmıştır kendisine göre. Onu kendi görüyor mudur? Görüyordur. Nasıl ben buradan sıyrırım, bir strateji ortaya koyarım, AK Parti'ye geçer kendimi kurtarırım diyorsa ona diyecek bir şey yok. Yani ama bunu kim bilebilir?
3: Kuvvetle muhtemel.
0: Ama kim bilebilir? Yani. Şimdi mesela yani siz tabii ki olayın...
4: Ya şimdi Kemal'cim şey de kamuoyunda geçen bilgilerden falan baktığın zaman, okuduğun zaman bunun böyle olduğunu herkes anlıyor ya.
1: Şimdi yani sorun problem orada değil. Ben başka bir şey söyleyeceğim.
3: Niye bağımsız kalmıyor?
0: İktidar hükümetlerini memleketine yansıtacak.
1: Sayın İstek.
0: Buyurun.
1: Müsaade edersen.
0: Düzeltmekten canımız çıkıyor. Buyurun.
1: Yok, düzeltmek zorunda değilsin abi. Öyle bir şey yok.
3: Kanalı kapattırmıyor.
1: Yok kapattırmıyor.
0: Yok kapattırmıyor.
1: Demokrasi net yaparım. Böyle kapanırsa beraber gideriz Kemal.
0: Yok yok öyle bir şey yok.
1: Kaya'yı da yanımızda
0: görürüz. Hayır yok canım. Demokrasi var yani.
1: Hayır öyle bir şey
0: yok. Söyleyeceğim yani. Söyler. Ya kasıtlı olmadıktan sonra böyle yani, alt gözlüyle kimse, parti sözcüsü olmadıktan sonra
1: sıkıntı partinin, yok. Partinin sabahtan beri söylüyoruz. Biz analiz yapıyoruz. Bizi izleyenler söylediğimizi kabul eder etmez. Doğru bulur, yanlış bulur. O onun düşüncesine ilgilidir. Bizi her fikirden insan izliyor Kemal'cim burada.
0: Ya tamam.
1: Ama
0: tamam.
1: Biz de doğruyu söylemek zorundayız. Buradaki evet. Ben Ahmet abi tabii ki Özgür'ü genel başkanı evet metiyeler dedi. Doğrudur. Hakkını yemeyelim. Çalışıyor adam. Bu kadar performansı ben de beklemiyordum. Ama velakin niye şunu görüyorum ben. Yıllarda siyasetin içinde.
0: Ben hangi performans?
1: Örgüte, örgüte hakim olmadı.
0: Performans.
1: Dinlersen anlat.
4: Hayır o kadar kalabalıkları toplamışsın.
1: Örgüt, hayır.
0: Onlar değil. Müsaade edersen.
1: Tam o noktaya geleceğim ben de. Bu yargı süreçlerinin partiye kattığı ne var?
0: Kemal'cim. Mesela o konuyu sen biraz irdelemedin hiç.
4: Yani bunu Özgür'ün adamı konuşturmuyorsunuz.
1: Ya Kemal'cim moderatör olarak sen konuyu dağıtıyorsun.
0: Buyurun.
1: Bizim cümlelerimizi kesiyorsun.
2: Daha konuşamam.
1: Hiçbir şey anlatmakta zorlanıyorum.
0: Herkes yani, konuşuyor da
1: keşke
0: uzun konuşuyor. Kısa
1: yani, anladım da keşke bir AK Partili çağıraydın da sen de rahat edeydin. Sen de mutluydun.
0: Ben bunu diyordum. Kabul etmiyorsun.
4: Ahmet abi.
1: Ben söylüyorum ya.
4: Sen analizini yap Ahmet abi.
1: Ben diyorum ki.
4: Moderatörlüğü ben ele alıyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylarının 90'lı Şükran Başkanı. siz dediniz de bu belediye başkanları niye gidip niye geçiyor?

0: dedi. İşte buradaki sorun bu. Demek ki alttaki kendi kadrolarına henüz hakim değil. Kim ne yapıyor? Kim nereye gidiyor? Kim nereyle ilişkisi var? Bunları henüz onlara üstünde bir hakimiyet ve kontrol kuramamış. İletişim kuramamış. Kontrol edememiş veya böyle bir bilgi geldiğinde onları ikna edememiş.
1: Tamam.
0: Sorun burada.
1: Evet. Demek ki o zaman Ahmet abinin söylemleri o kadar da iyi bir lider portresi çizmiyor. Çizmiyor. Özgür Özel. Yani
0: mitik yapmayla
1: lider olamıyor. Edememiş.
2: Olur mu canım? Özgür Bey'in içinden Süpermen çıktı.
1: He canım.
2: Beklemiyordu.
1: Evet, biz o zaman
0: ben de arayalım.
1: Tamam. İyi mi? Tek yapıyor Allah Allah. Ben şunu merak ediyorum. Sizden başlayalım benim.
3: Kısa kısa. Ahmet abi söyleyecek önce.
1: Evet, Ahmet abi.
3: O mitiklerin
1: evet.
3: Şeyi
1: evet. Getirisi yok. O mitikler ve tabii ki bu operasyonların vatandaşın algısı yönünden konuşuyoruz. Sandığa yansıması, mitiklere yansıması, yani biraz önce de ifade ettiniz. Yani bunun bir payı yok mu bu operasyonların, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması vesaire, buna bir tepki olarak değerlendirilemez mi yani o mitingler?
2: Öyle de ama o mitingler, o insanları toplayanlar yine örgütler. Hiç beğenmediğimiz örgütler. Onlar topluyor o insanları. İlçe yönetimleri, il yönetimleri ya da işte belediye varsa belediye yönetimleri. Ya ilk defa böyle belediye başkanları parti değiştirmiyor ki. Yıllarca oldu bu iş. Yani 40-50 senenin içerisinde.
4: Tepkiler var mı ve bu mitinglere ya da sandığa oylara yansıyor mu?
1: Evet. Soru.
2: Yani elbette tabii. Yani bunu şimdi biz mağduru severiz. Türk milleti olarak mağduru severiz biz. Şeyi de söyledik. Erdoğan da mağdur olmuştu. Değil mi? Yıllar öncesinde. Ve gitti oy verdi insanlar. Başkan yaptı. Mağduru biz severiz. Evet. Burada bakın şu noktaya iyi bakmak lazım. Şimdi Türkiye'de KUK'a güven %15'lere mi düştü? 16'lara
4: evet, düştü. 15-16'lara düştü maalesef.
2: Bu görüş halkla yerleşti. Ne diyordu Sayın Erdoğan? Siz dediler bir ay sonra halkın karşısına çıkamazsınız. Halkın karşısına çıkamaz bunlar dedi. 15 ay geçti, mahkemeler devam ediyor. Halk CHP'nin yanında. İmamoğlu'nun yanında, Özgür Özel'in yanında halk. Yani onu böyle bakıyorsun sadece bir kente, full dolmuş miting alanı. Hiç kimsenin toplayamayacağı toplantılar yapılıyor oralarda.
3: Şey de yok yani, bildirmeler de yok. Yani.
2: Hiç yok.
3: İnsanlar...
2: Hiç yok. Belki yani
3: var.
2: Bir otobüs oluyor.
1: Yakın ilçeler.
2: Yani onlardan gelen
1: normaldir. Her
2: ya şimdi bunu görmüyorsunuz veya da görmüyorlar bunu. CHP şöyle, CHP böyle. Ya kardeşim CHP hep böyle. CHP'nin mücadele bitmez. Evet. Unuttuk mu İnönü Baykal mücadelesini? Kaç sene?
1: Ama
4: İnönü
2: Ecevit. İnönü Ecevit mücadelesi. İnönü Ecevit mücadelesini. Ne oldu?
4: Baykal.
2: Ne oldu Ecevit? O üç kişide nasıl olunca istifa etti şeyden. Genel sekreterlikte. Ve Kurultay Delegesi'nde İnönü'ye güven oyu verilmedi.
0: Ama verilmedi. Orada meclisteki oylamada Cumhuriyet Halk Partililer de idam yönünde el kaldırdılar.
2: Ya onu diyorum. Bir de
1: evet abi.
2: Hayır 27 kişi. İnönü. Hayır.
0: Kaldırdılar. Cumhuriyet Halk Partililer de kaldırdılar ya.
1: Anayasa Mahkemesi'ne götürdü kararı.
0: Hayır abi öyle değil.
2: Dediği çok doğru.
1: Hayır sizden götürdü.
0: Hayır götürdü. Hayır alakası yok. Ben biliyorum.
2: Hayır abi yanlış. Bu konuda bilgin yok.
0: Yanlış biliyor.
2: İnan.
1: Evet.
0: CHP kaldırdı.
2: 27 CHP milletvekili.
0: Evet kaldırdı ya.
2: Evet verdi.
0: Evet verdi ama.
2: 140 tane de şey verdi.
0: Hayır be.
1: Adalet.
4: Demirel Çiftedil evet verdi.
0: Evet abi.
2: Verdi mi?
4: Şimdi
0: verdi kardeş.
4: İdam bir ceza değildir.
0: Ya tabii tartışılıyor.
4: Ateşten sonra
0: onaylamıyor.
4: İdam edilen devlet adamları suçludur.
0: Evet ama
4: ceza idam
0: olmuş. Sonra dönüş olmuyor.
4: Dönüş demişler. 80 darbesinde aslananlar yani bu
0: tabii ki.
4: Olacak iş değil. Ama o Türkiye'nin çok ciddi bir
0: kanayan yarasıdır o.
4: Tabii o ya.
1: Ben bugün şimdi biz onunla ilgili farklı bir program
4: kapatalım.
1: Şey şimdi siz nasıl görüyorsunuz bir siyaset adamı olarak? Yani sizin döneminizdeki CHP ile bugünkü dönem CHP arasında
2: hiç sevmiyor Özgür Özel.
1: Yani bir karşılaştırma yaparsak eğer bu mitingler, bu coşku efendime söyleyeyim bu yoğunluk Ekrem İmamoğlu'na has bir şey midir yoksa gerçekten CHP
5: kurultayda yenilenen CHP defalarca kurultay

0: yapmasına rağmen hala mutlak mutlak kararının tartışıldığı, değil mi ya, olacak mı olmayacak mı, 1 Temmuz'u görmek de gerekiyor bu konuda yorum yapmak için, ama hala bıçak sırtı bir durum olduğu da bir gerçek. Şunları bir toparlayalım efendim beraber, buyurun.
1: Öncelikle yani ben şahsen şunu düşünüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu artık yargılamalara çok da fazla önem vermemesi, çünkü ciddi anlamda bu yargılamalar hukuk normları ışığında gitmiyor.
2: Gitmiyor.
1: Yani teknik anlamda konuşursam, yapılan yargılamaları ben her gün basından birkaç ayrı kanaldan evet, okumaya çalışıyorum. Bir kere usul hukukuna hiç uymuyor. Esas daha önemli olmakla birlikte, usul yoksa esasa da ulaşamazsınız.
2: Ulaşamaz.
1: Yani savunma hakları kısıtlanıyor. Herkes konuşsun. Ayrı mesele. Ve ama bir özellikle insanların tutukluluk halinin devam etmesi ve 26 yaşında bir kız yazdı, Iraz.
2: Evet.
1: Yani onun neden tutuklu olduğu daha hukuk mantığını almıyor. İsim evet, vermeyeceğim. Birkaç tane tutuklu şoför var, daha iddianameleri yok mesela. Yani bunun gibi şey var. Eğer yargıya güveni arttırmazsak adalete olan inancımız çöker. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yargılamalar evet sonuna kadar mücadele etmemiz lazım. Bunu bir yıldır Sayın Özgür Özel yapıyor. Bunu nerede yapacak? Girip mahkemenin önünde kendini yakmayacak. Miting çarşamba günü, evet, İstanbul hafta sonu mitinglerle son derece büyük bir emek verildi. Ha, yapılması gereken sadece bu muydu? Hayır. Eksikleri vardır, mutlaka vardır. Sadece mitingle iş çözülür mü? Hayır.
2: Hayır canım.
1: Yapacak birçok şey, hukuki mücadele, demin Ahmet Bey söyledi. Yani halkımızın anlayacağı diye söyleyeyim. Her haksızlıkta onlarca dava açmak lazım. Dava, şikayet, yani şikayet dediğim teknik anlamda. Cumhuriyet Savcılığına şikayet, tazminat davaları, olmadı şahsi ceza davaları yoluyla hukuktaki bütün argümanları kullanarak onlar sana hukuku çiğneyerek geliyorsa sen ona hukukla gitmen lazım. Peki, geçen dönemki Cumhuriyet Halk Partisi, bakın Muharrem İnce, Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman neredeyse yüz binler mitinglere geldi.
2: %30 oy aldı canım.
1: Ama oy oranı düşük geldi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana göre son düzlükte yapılan, ona yapılanlar, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinden değil, dışarıdan yapılanlar, çok da siyasi tartışma olmaması için girmeyeceğim, seçimi kaybetmesine neden oldu. Çünkü ben seçimi Kılıçdaroğlu kazanacağına inanıyordum. %5 üçüncü bir adaya gidip seçim ikinci tura kalınca zaten o durum artık biraz ne derler, beklentileri aşarak beklenti dışı başka bir yöne gitti. Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli ve evet, bu Türkiye demokrasisine büyük katkılar sağlamıştır. Çok da hatalar vardır. Ayrı mesele, ben sadece iyi yönlerinden bahsediyorum. İyi Parti'nin meclise sokulması, 2019'da birçok Büyükşehir Belediyesi'nin alınması, ama ondan sonra da zirvede bırakacaktı ve evet, şimdi CHP'den de bahsedersek Sayın Özgür Özel büyük emek veriyor.
0: Ya bugünkü ama, CHP'nin kadrolarını keşfeden, partiye kazandıran ve belli bir noktaya getiren insan Kılıçdaroğlu.
1: Özgür Özel'i partiye davet eden
0: odur yani. İşte şimdi
1: bırakmasına gideceksiniz. Ayrı mesele.
0: Ya niye bıraksın? Yanlış değil mi Muhammed abi? Yani
2: çoğunu Baykal döneminden geldi.
1: Ya değişim
0: Baykal olması. Baykal döneminden mi?
2: Tabii.
1: Kemal Bey, değişim her zaman iyidir.
2: Yani 2010'da geldi yani.
1: 2023 seçimleri kaybettikten sonra değişim kaçınılmazdı. O değişim olmasaydı 2024'te bu kadar çok belediye Cumhuriyet Halk Partisi kazanamazdı.
2: Şimdi.
1: Ha, şu an nasıl gidiyor? Halk değil mitinglere geliyor. Abi insanlar geçen aç diyorduk daha önce. Şimdi açlığı da geçtik.
2: Geçtik.
1: Tencere kaynamıyor. İnsanlar kredi kartıyla durmadan çekip çeviriyorlar. Manavdayı bırakın pazarda. Pazarcıya 50 lira 40 liralık sebze alacağınız pazarda bile kredi kartıyla insanlar alışveriş yapıyor. 20 bin lira emekli maaşı. Açlık sınırının kat kat üstünde. Asgari ücret 28 bin lira. Kim geçinemiyor? Ha, evet. Bir tek bu ülkede çok bir kaymak tabaka var. Onların keyfi yerinde. Onlar bu ülkenin bu şekilde devam etmesini ister, ama demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları ve en önemlisi ekonomik istikrar yok. Demin sizlerden biri söyledi. Ya siz söylediniz, metal yorgunluğu başladı artık siyasetlerde. Bir değiş

0: Evet, şu an
1: Sayın Kızıltan size geldi sıra efendim. Tam da sizin kolunuz. Halk perperişan, yoksulluk içerisinde. O yüzden iktidarı tamam, değiştirmek oğlum, için her türlü
2: yerinde canım ne?
1: Yok her canım, türlü değil de.
2: Çok zırmalıyor.
1: Her türlü.
3: Yılların sanayicisi. Yılların kanunları sorun, vergileri sorun.
1: Genel olarak bu argümanlarla sadece bununla gidiyor CHP. Halk perişan bitti, pazar şöyle yanıyor ama mutfakta büyük alevler fışkırıyor, mışkırıyor. Hep böyle gidiyor. Yani şimdi
2: Türkiye'nin, diyor işte,
1: Türkiye'nin tek meselesi bu değil. Mesela geçenlerde değil mi? Dün baktım ben, hatta yayınladım da Hakan Kayacı'yla da bir bağlantı yaptım fuarda. Yıldırım Beyazıt füzesi. Spor sonik bir füze.
3: Uzun menzili çok güzel bir
1: 6000 şey. Kilometre. Yani orada pek çok mesela uluslararası pek çok ülkeler gelmişler o füzeleri vesaireleri satın almak için bağlantılar falan. Yani savunma sanayi Türkiye'nin gelişmişlikteki adeta yüzü konumunda. Şimdi bu noktaya baktığımız zaman hemen Orta Doğu ile ilgili biraz önce de ifade ettim efendim. Gelişmeleri sizden alacağız. Ekonomi en direkt etkiliyor ama öbür taraftan Türkiye'de yani hep böyle bardağın boş tarafı tamam. Ama bir de dolu tarafına bakalım. Yani etrafın savaşlarla çevrili. Şimdi güzel bir şey söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ya ara seçim dayatması oldu. Ya dedi ne ara seçimi? Başımızda dedi füzeler uçuşurken dedi biz dedi bütün dikkatimizi oraya yönelttik. Şimdi ne seçimi? Buyurun dedi.
0: Bardağın boş tarafına dolu tarafına bakacağız. Boş tarafına
1: bakacağız. İki
0: tarafına da birinden bakacağız. Ya şimdi bir kere savaş Türkiye'nin ekonomik durumunu 3 sene, 5 sene, 10 sene 5 sene öncesine bakalım. 5 sene önceyle bugün arasında bir fark var mı? 5 sene önce savaş var mıydı? Var ya mıydı 5 sene önce savaş?
1: Suriye'de iç
0: yok,
1: savaş
0: canım, iç savaş.
1: Yine Karabağ, Azerbaycan gerilimi, Rusya.
0: Ya şimdi bak
1: yani onlar var.
0: Rahmetli Demirel her seçim altında enkaz devraldık. Hı. Derdi. Hatırlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Enkaz devraldık. Yani savaş bahane değil. Yani ben bir yere idare ediyorsam arkadaş benim için bahane yok. Ben oraya her ahval ve şeraitte Atatürk'ün söylediği gibi o işi en iyi yapacak şekilde söz verdim. İnsanlara umudu verdim. Öyle geldim. Şey yapamazsın. Bu işi düzeltmen lazım. Ya savaş oldu da bundan böyle oldu. Yok öyle bir şey.
2: Bir tek bizde mi savaş
0: var? Tabii bir tek bizde mi savaş var?
2: Bu coğrafyada başka ülke yok mu?
0: Tabii ama sayın tabii ki
3: enflasyon Türkiye'den
4: düşük.
3: Daha düşük.
0: Tabii ki ya Ukrayna'da savaş var.
2: Yani savaşan taraflarda bir anda bizden düşük. Ukrayna'da bizden düşük.
0: Ekonomik, şimdi ekonomik program diyorlar. Ben bir ekonomik program da göremiyorum. Ya yıllardan beri bir ekonomik program yok. Ya ekonomik program nedir? Kemeri sıkarsın.
2: Kila.
0: Kemeri sıktıktan sonra piyasaları canlandırmak için yeni teknolojilerle çalışan sanayiler kurmak için değil mi? Türkiye'yi geliştirmek için planlar, projeler ortaya koyarsın. Şimdi orta vadeli plan, OVP. Ondan sonra benim yazılarımı bak oku bunları hep ben yıllar önce yazmışım. OVP'den sonra ne var? Ne yapacaksın? Sıktık kemeri. Kemeri açtıktan sonra ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Gene kısır döngüye giriyoruz. Sen insanlara acı ilacı içiriyorsun ama iyileştirmiyorsun. Birazcık düzeliyorsun ondan sonra tekrar acı ilaç. Yani planlama yok Türkiye'de. Sonrası için ne? Günü kurtarma şeyi var. Bir de dışarıdan para temin etme var. O gelen paralar zaten bizim değil. Ben bir gün eski Merkez Bankası başkanlarından biriyle sohbet ediyorum. Döviz rezervlerimiz işte şu kadar Merkez Bankası'nın. Ya dedim ki Sayın Başkan Merkez Bankası'ndaki döviz rezervlerinin sahibi biz miyiz hepsini? Atıyorum 100 milyar dolar var. Biz miyiz? Yok dedi. Onların sahipleri var. Onların sahipleri var. Zaman gelince biraz da üzerine şeyini alacaklar, karlarını alacaklar, götürecekler. Bizim değil. O para, bizim olmayan o parayı işte bizim iyi değerlendirmemiz lazımdı. Anlatabiliyor muyum? Biz iyi değerlendiremediğimiz için bu durumda kalıyoruz. Sürekli borçlanmak zorunda, sürekli borçlanmak zorunda kalıyoruz. Ama bir plan, program, ekonomik program olsa

0: ileriye yönelik neticeleri ne olacak? Şimdi hadi Hazine Maliye Bakanı çıksın söylesin. 6 ay sonra biz şunu yapacağız. 1 sene sonra şunları yapacağız. Böyle bir şey yok ortada. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ben haftaya buraya Ortadoğu ile ilgili bir uzman bir arkadaşı davet edeceğim. Tamam. Yani bu lojistik işlerini yapan bir bugün tesadüf denk geldik, konuştuk. Dedim durum nasıl? Yani şimdi hem kara taşımacılığı na sekte vurdu bu şey, hem deniz taşımacılığına sekte vurdu. İşte biraz düzelir gibi oluyor. Bu sefer Trump bir şey yapıyor. Tekrar ortalık karışıyor. O konuları haftaya evet, arkadaşa anlatacağız.
1: Ortadoğu'daki evet. Savaş rüzgarlarını kim gelecek abi, ismi neydi?
0: Mustafa Açıkgöz.
1: Mustafa Açıkgöz. Ortadoğu'nun
2: lojistik uzmanı.
1: Lojistik uzmanı. Evet, şimdi efendim son tura artık girelim. Nihayetinde duyurusunu yaptığımız konulara şöyle baktık. Önümüzdeki haftaya Orta Doğu'yu daha detaylı konuşacağız. Evet. Şimdi isterseniz hani moderatör olarak serbest
2: yani ben aslında
1: serbest bölüme geçtik. Herkes
2: aynı konuşabilir. Mersin'i kurtaralım. Türkiye'yi boş
1: ver. Evet, Mersin'i
2: kurtardığımız zaman Türkiye'de kurtulmuş olur yani.
1: Ahmet abi, şimdi mesela ben şey gördüm. Mesela katlı kavşak, hal katlı kavşak güzel, süper. Açılışı öyle bir denk geldi ki mesela Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da buraya. Aynı zaten sanki.
0: Burada mıydı o gün?
1: Ya bir gün sonra falan.
2: Özellikle geldi.
1: Yani onun duyurusu falan. Onlar da mesela Çeşmeli Kız Kalesi otobanının yolunun şeyini yaptılar. İşte bir takım Silifke, Mut vesaire.
2: Canım ama
1: yani böyle sanki hizmet üstüne o katlı kavşak mesela Ayhan abi devamlı mesela her programda Kemal bunu söyle demiştin.
0: Evet.
1: Uraloğlu söyledi işte.
2: Ama ne dedi?
1: Dedi ki mezarlık şeyini baktı çıktısını projeyi beğenmedik. Yeniden yapıyoruz. Süratli bir şekilde. Bir yıl içerisinde.
0: Demek ki benim yazdığım yazıyı okumuşlar. Dedim buraya sadece tatlı çıkıyla olmaz.
3: Ama bak, niye 4 yıldır engellemişler?
1: O projeyi, beğenmemişler.
3: Sayın işte.
4: İşte
3: yedi yıldır beklemiş ya.
4: Engelliyorlar.
1: Yani, engellemiyorlar onu. Yok ya. Yani.
3: Nasıl yok?
4: Hayır abi yani.
1: Ya şimdi.
4: Hayır, ben bunu kaç tane soru önergesi verdim. Yani Cumhurbaşkanlığından imzadan çıkan evrakı da Maliye Bakanlığından borçlanma etkisi verdi.
0: Belki burayı başka bir parti kazansaydı hep yaptırırlardı.
4: Yani şu an Mersin Vahbeli iyi. Başka parti
0: hayır.
4: Metroda olmasa.
0: O zaman kazanmış olsaydı izin verirlerdi yani. Başka bir parti olsaydı izin
2: verirlerdi. Her şeye nasıl verdiler?
1: Yani konuya nasıl verdiler?
2: Ya ben şunu da vereceğim. Mersin Mersin kandırılıyor. Kimler tarafından? Siyasetçiler tarafından, milletvekilleri, oda başkanları, bilmem organize başkanları falan kandırıyorlar. Tabii bir 9 yıl konuştuk aynı meclisteydik yani. Neden? Ben mesela şu soruyu sorsam. Desem ki bir işte Sabri Tekli diyelim organizasyonun başkanı. Ya kardeşim Mersin ekonomisinin Türkiye ekonomisinden aldığı pay niye 50 senedir değişmiyor ya?
1: Kamu yatırımlar açısından mı söylüyorsun?
2: Ekonomiden aldığı pay.
1: Pay, evet.
2: Yani şu anda bak Türkiye büyük ekonomi falan diyoruz ya. Hı hı. Dünya ekonomisinden aldığı pay sadece %1. Hiçbir şey değilsin yani. Sadece %1 pay alıyoruz.
0: %1 iyi ya dünyada.
2: Bak bu işte nasıl pay alınırsa ekonomiden, Mersin için söylüyorum, Türkiye'de öyle geçerli zaten. Bunu nasıl yükseltebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Yani bakıyorsunuz şimdi hep geri teknolojiler. Şu tuzağa düştü Mersin. Tarımsal sanayide tıkandı, kaldı. Ayhan da ona karşıydı başkanlığında. Organizenin %30'u şu anda tarımsal sanayi. Evet. Ne yapıyorsun sen kardeşim orada? İşte belki ben isil olarak koyuyorum, stokçuluk yapıyorum. Ara arada işte paketliyorum.
0: O kadar.
2: Ankara, İstanbul'a bilmem Avrupa'ya gönderiyorum diyor. Bitti. Ya da şey ayçiçeği yağı. Getiriyor. Ukrayna'dan ham maddesini koyuyor, karıştırıyor. Sallıyor, gidiyor. Ne olmalı? İşte hep bunu söylüyoruz. Yani bir üste çıkmalı Mersin.

0: bu tarımsal sanayiden kurtulup, bu bir beladır. Bakın ben size söyleyeyim, öyle kalıp gidersiniz. Orada kışta bir şey 50 var. Sene gidersiniz öyle.
1: Ahmet Bey, orada bir şey var. Onu müsaade ederseniz sorayım size. Siz daha iyi bilirsiniz. Biliyorsunuz organize sanayisi bizim dönemde kurduğumuz zaman bir mütevelli heyetiyle kurulmuştu. Evet, ama evet. Görüyorum ki hala mütevelli heyeti tarafından yönetiliyor. Esas bozuk sistem burada başlıyor.
0: Türkiye'de tek örnek.
1: Niye değiştiremediniz bugüne kadar?
2: Niye değiştirilmiyor?
1: Neden? Bak, ben başkanım, müsaade edin. Mütevelli heyeti tarafından hala neden devam ediyor? İki, neden oranın bileşenleri kendi yönetimlerini kurup sizin istediğiniz vizyona ulaşamıyorlar? Bunu kim engelliyor? Evet. Bunun sebebi nedir? Buradaki sadece tek sorumlu Sabri Tekli midir? Veya diğer bileşenler midir?
0: Cevabını kardeşim, adam hangi bin mağazasına
1: üyelik vermiş?
0: Buradan yer verdik önce. Şimdi Tarsus'tan verilen yer devasa bir yer. Organizenin neredeyse yarısı. Evet. Ne bunlar? Depo. Depoculuk. Yani gelecek orada bütün işte adam güneye, güneydoğuya, doğuya buradan mallarını ayıracak.
1: Stokçuluk.
0: Ya biz şunu söylüyoruz kardeşim, bu büyük bir tuzak. Türkiye'yi, Mersin'i bu tarımsal sanayiye dayadılar, koydular. Bu büyük bir tuzak. Ben istiyorum ki kurutulmuş meyve fabrikası olsun. Ya da işlenmiş bilmem neler olsun.
2: Allah aşkına, ben buradan bütün Mersin'e, Türkiye'ye sesleniyorum. Şu benim kitabımı lütfen okuyun. Uğur ola Mersin, uğur ola Türkiye. Ben öyle planla, bak bunlar
0: bunu okuyun. Başkanken de çok gündeme getirdi.
2: Yani mesela benim bir projem vardı. Adana'yla Mersin'i bir araya getirip Büyük Çukurova Ekonomi Havzası.
1: Tabii.
2: Ben bunu defalarca Adanalılarla konuştum, Adanalılar sırtını döndü. Burada anlatıyorum, burada şey yapılmıyor.
0: Ben en son Mufatis
2: Sandıkoğlu'na anlattım. Dedi ki adam, ya dedi Ayhan dedi, bu müthiş bir proje. Eğer bu projeyi başarabilirsek Mersin'le Adana'nın bileğini kimse bükemez. Biz, sen dedi, başla çalışmalara, ben de burada başlayacağım. Tepa Araştırma Vakfı var ya,
0: çok güzel.
2: Güven Hoca'yla falan
0: görüşüyor. Güven Hoca bir numara ya.
2: Şey başladı, pandemi başladı. O, ondan sonra deprem, ondan sonra bizim ikinci dönem beni devirme çalışmaları. Bizi devirdiler. Ya arkadaş, şimdi bak, yani söylemek istiyorum bunları ama herkes biliyor bizi, beni nasıl devirdiklerini. Benim bir, o zaman kafamda olan bütün projelerimi şimdi yazıyorum. Bakın, okuyun benim bu kitaplarımı. Ya. Bu, şimdi burada konuştuğumuz konuların çoğu var.
0: Biz de okuduk. Kemal'e söyledi.
2: Okun Kemal.
1: Ne sordunuz abi?
2: Müsaade ettin. Bu soruda
1: başkanım.
2: Müteşebbis heyet niye değişmiyor? Onu anlatayım.
1: Onu da gerek. Bu sorudan sonra ikisini birden cevaplayın. Moderatörümüz biraz dinlensin.
3: Yok, serbest zaten. Ben böyle türlü bu aşamadan sonra herkes istediğin konuşabilir, istediğin sorabilir.
1: Tabii sizin tecrübenize dayanarak soruyorum. Sanayi odasında bir esnaf ile bir sanayicinin aynı vizyonla veya misyonla yönetilmesini nasıl buluyorsun?
4: Yani esnaf demeyelim de.
1: Esnaf demeyelim.
2: Tacir sayısı çok olduğu için, evet, sanayiciler orada temsiliyet anlamında çok zayıf kalıyorlar.
4: Evet.
2: Şimdi tabii ki mesela ben sanayiciydim oda başkanıyken. Ben ilk oda başkanlığına seçildiğim günlerde bana bir kısım sanayici geldi. Dediler ki biz sanayi odasını kuracağız. Dedim ya arkadaşlar, hazır değiliz. Ben de dedim, sanayiciyim biliyorsunuz. Ben dedim bu dönem sanayinin altyapısını güçlendireceğim. Ondan sonraki dönem, ikinci döneminde devam ederse hep birlikte sanayi odasını kuracağız. Bunların şahitleri var. Ve sanayi ticaret...
4: Şimdi öyle bir çalışma var galiba.
2: Var şimdi, ama ne oldu bilmiyorum. Şimdi seçimler de yaklaşıyor. Belki akamete uğrar mı, uğramaz mı, uğradı mı bilmiyorum. Ticaret ve sanayi odasının sanayi biriminde iki tane personelle çalışıyor.
1: Kontenjan mı var orada?
2: Nasıl?
1: Yönetimde kontenjan mı?
2: Yok, değil. Meclis grupları. 41 tane sektör var.
4: Bunlardan
0: 3'ü, 4'ü.
2: 3'ü ya da 4'ü.
0: 4'ü sanayi.
2: 4'ü sanayici. Gerisi hep tüccar, lojistikçi falan. Yani orada temsiliyet anlamında zayıf kalınıyor. Seslerini duyuramıyorlar. Mesela ya işte mesela organize sanayi başkanı da meclis üyemizdi. Çıkıp konuşurken ya arkadaş hep organize sanayi mi konuşacağız? Biz işte bizim bir sürü şeylerimiz var. İşte zincir mağazalara karşı bizim bir sürü şeylerimiz, öbürü çıkıyor. Onun için ayrı bir sadece sanayiye odaklanmış bir, ben bunu hep anlattım. Sanayiye odaklanmış bir yapının olması lazım Mersin'de.
1: Evet. Bu bir
2: bölünme değil, zayıflatma değil. Şimdi
4: uzmanlaşmak.
2: Tabii uzmanlaşmak.

0: Yanlış anımsıyor olabilirim. Bir organize sanayi kuruldu müteşebbis heyetle. Parseller satıldı, fabrikalar yapıldı. %75 oranında, %75 değişik olabilir bilemiyorum ama aklıma kaldığıyla %75 oranında tamamlandıysa üyelerle bir şey yapılıyor, toplantı yapılıyor, genel kurul herhalde, genel kurul. Orada müteşebbis heyeti kaldıralım, yönetim kuralım mı oylaması yapılıyor. Orada da tabii mevcut yönetim, müteşebbis heyet içinden seçilen mevcut yönetim şöyle diyor. Ya diyor, işte vali burada, belediye başkanları burada. Biz bunların makamlarını bölgemizin şeyi için yararına kullanabiliriz. Şimdi işte bir sorun oluyor, valiye söyleniyor. Vali hemen tak tak tak hallettiriyor. Bir şey oluyor, yol sorunu oluyor. Belediye başkanına söyleniyor. Belediye başkanına. Onun için %75'i tamamlanmıyor mu diyeceksin? Tamamlanmıyor şöyle. Sürekli gelişme bölgesi açılıyor. Gelişme bölgesi açılıyor. Bu %75'in altında kalıyor tamamlanma oranı. Ondan dolayı şeye geçmiyor. Yani şey yönetimine
1: artık geçmiyor. Sayın geliyorum.
2: Bir de geldi.
0: Buyurun. Evet, biliyorum. Biliyorum.
3: Şimdi biliyorum da anlatasın. Mersin çok önemli bir coğrafyada ve Ayhan Bey'in de dediği gibi, Ahmet Bey'in dediği gibi Mersin'de sanayileşmek çok önemli. Ama Türkiye'nin esas genel sorunu bu. Savunma sanayinde çok iyiyiz, gurur duyuyoruz. Yani gurur duymayan kesinlikle bir sorunda olmaz, zannetmiyorum. Ama burada siyasetin en büyük hatası Türkiye'deki sanayileşme, savunma sanayi haricindeki sanayileşmeye önem vermeyip dışarıdan ithalata çok ciddi bir önem veriyor. Yani her şey dışarıdan gelsin. Üretim burada pahalı. Hayır, pahalı fiyatı değil. Orada halkın karnı da doyuyor üretimden. Birçok aile geçiniyor. Yani bizim tarımsal üretime, tarım sanayi deyince ben başka bir şey zannetmiştim. O organik sanayi bölgelerinde o depolama tesislerinin olmamaları.
2: Olması lazım. Depolama
3: olmayacak. Tarım üretimine Türkiye'ye büyük önem vermemiz gerekiyor. Fabrikalaşmalıyız. Üretim araçlarını arttırmalıyız. İnsanlar orada çalışmalı, üretmeli, evlerine para girmeli.
4: Bir yani, araya geleceğim.
3: Hemen şunu sana bitiriyorum. Savunma sanayine siyasi iktidarın verdiği, AK Parti'nin verdiği destek çok iyi. Yani onun da sebepleri var ama ne olursa olsun yapsın ama bunu da diğer sektörlere yapması gerekiyor. Tabii. Yerli araba gün onun parça oranı yerleşecektir. Çok iyi bir düşünce. Ama sadece bu yetmez. Traktörünü de, tarım alet edevatını da toplu yineden evdeki bütün elektrikli aletlerimizi, elektronik aletlerimize kadar yapmamız lazım.
1: Bir ya tane bir türbin yapamıyorsun, gaz türbini yapamıyorsun.
3: Yani. Ya sizin alanınızı ben biliyorum. Bu alanların, yani yedek parça alanlarının geliştirilmesi gerekiyor. Ama yok. Tamam. Savunma sanayiye bütün desteği verelim ama Türkiye'nin her yerinde belirli bir şekilde, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun projelerinden biriydi. Bölge sanayi parkları kuracak ve sonra da onları birleştirerek ürünler, tam ürün haline getirilecekti. Türkiye'nin her bölgesinde o bölgede yapılabilecek sanayileşmenin, fabrikalaşmanın yapılması gerekiyor. Cumhuriyet'in kurulduğu ilk gündeki gibi. Bunu özel sektör yapıyorsa yapacak, yapamıyorsa gerek karma ya da olmuyorsa devletin bunları tekrar el atması ve bizim bütün Türkiye'nin her yerde fabrikalaşmayı, sanayileşmeyi, üretimi artırmamız gerekiyor. Hem tarımda hem sanayide.
2: Evet, teşekkür ederim efendim.
0: Buyurun. Şimdi son olarak. Tabii çok projem vardı da Mersin'e bir tane geniş bir yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi, high-tech organize sanayi bölgesi kurulması şeyim vardı. Bir de şimdi Mersin'de arazi birazcık kıt, sanayi için yer bulmak zor. Bu kadar zor ürettiğimiz bir sanayi arazisini sizlerin de anlattığı gibi işte depolama şu bu falan olmasa, düşük olur, teknoloji rahat, onun yanı sıra düşük teknoloji işte üretim şey, şu bu falan için kullanmamak gerekir. Daha az arazi gerektiren, yüksek teknolojiyle çalışan, yüksek teknoloji üreten, katma değer üreten şeyler kurmamız, sanayiler kurmamız lazım bizim.
3: Civat'a.

0: Mersin'de çok ciddi bir mesele. Civata fabrikası var. Bunlar her anlamda artırılabilir.
1: Artırabilir. Yani. Ay şimdi mesela ben şunu dedim. Otomobil işte TOK yapılıyor. Gene bir yazım var. TOK tamam yapıldı ama çip yapılması lazım. Bundan sonra sırada çip. Hatta zaten de şunu diyecektim de demedim şimdi yanlış anlaşılır diye. TOK yapılacağına
2: çip yapsın.
1: Birazcık daha para sermaye konsaydı, çip yapılsaydı. Bir arabada, elektrikli arabada binlerce
2: ama rekabet çip edemiyorsun.
1: Tayland edersin abi, edersin. Yani.
2: Hayır, hiçbir şekilde ya edemezsin.
1: İşte yapamazsın diye.
2: Yani şöyle bak, ya, Çin'le, Tayvan'la ya da Vietnam'la rekabet etme şansın sıfır.
1: Ya bugün bugüne kadar hep öyle ya. Yok biz yapamayız. Onlarla rekabet ederiz. Biz yaparız abi. Niye yapamayız?
0: Türk mühendisleri çok başarılı ama yurt dışında çalışıyor.
1: Artık evet. Bak çok iyi eğitimli insanlarımız var. Çok deneyimli. Şimdi mesela Koç zamanında Anadolu yaptığı zaman hepimiz eleştirmedik mi? O Anadolu bugünkü Türkiye'deki otomobil sanayinin temelini atmıştır. O Anadolu'da o kadar çok teknisyen, mühendis otomotiv konusunda yetişti ki onlar işte bugünleri getirdi. Onun için başlamak lazım. Yani yapamayız, edemeyiz dememek lazım.
3: Bir yerden başlamak lazım. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
3: 1,5 saati aşkın süredir. Evet, önemli konulara.
1: Bize şey yetmiyor ya, süre yetmiyor.
3: Yetmiyor çünkü.
1: Ama Ahmet abinin alacağı var ha.
3: Haftaya efendim. Ödeyeceğim.
1: Haftaya. Ahmet abi lojistik gelirse.
3: Ya kendi konuyu belli noktaya getirip bırakıyor zaten. Yani mesajını net veriyor diyor da daha da fazla ne konuşayım. Anlayan anladı zaten. Sayın Atmen çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Kutlarım size. Gerçekten milletvekilliği döneminizde yani gayet şeffaf, halka yakın, çok içerikli, çalışkan, yani
1: centilmen yani.
3: Evet, çok aynı zamanda kutluyoruz sizi bu konuda. İşte biz özlem diyoruz ya mesela şimdi sayın tabii ki konuklarımız da aynı şeyi söyledi. Milletvekilleri değil mi? Ya biz hazırız. Gelin burada işte tartışalım, konuşalım. Kendinizi burada ifade edin. Şimdi illa İstanbul medyası yani takıntı iki tane televizyona takıntı halinde sıraya girmişler, kuyruğa girmişler. Ya bizi Amerika'dan da izliyorlar, Avrupa'dan da izliyorlar, Orta Doğu'dan da izliyorlar. Aynı platformdayız. Dijitürk'teyiz. Tabii. Değil mi? Yani uydudayız. Ya, mesajını gel ver. Ama sen Mersinli gazetecilerle, Mersinli kanaat önderleriyle bir araya gelirsen eğer seni bilen insanlar, senin yaptıklarını takip eden insanlar ne yaptın, ne yapamadın bunu bilen, değil mi? Bu bir cesaret ister. Anlı da böyle ak olacak. Çok değil mi? Yani sizin gibi tebrik ediyorum. Yani gerçekten örnek bir bana göre
0: tebrik
3: döneminde görev yaptınız. Yine baro başkanlığı döneminde gerektiği zaman tepki koydunuz. Sosyal yaralara hep parmak bastınız. Bir şekilde mağdurun yanında yer aldınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
3: Bizi de yalnız bırakmadınız.
0: Her zaman.
3: Zaman zaman da zaten size hemen dönüyoruz. Telefonu açıp değil mi ya vekillerden bir tanesi.
1: Yani
3: bir
1: telefonu açan zor bulursun.
0: Evet. Her zaman yanınızdayım.
3: Evet Ahmet abi çok sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür Sayın ediyorum.
3: Yani hep kitabın ortasından konuşmaya devam ediyorsunuz. Yani
2: onu bırak sen mevzuyu değiştirme.
0: Bir de Ahmet abi herkesi çok övmez. Genel başkanım çok övmez.
2: Yani bir defa benim hakkımı gasp ettin.
1: Aldın. Evet, öbür programda topla.
2: Konuşturmadın beni.
3: Çok tehlikelisin abi. Ödümüzü patlatıyorsun.
2: Baştan öyle söylesen daha az demiş oldum.
3: Senin konuşturmak değil, konuşturmamak.
2: Konuşturmamak, öyle anlaşılıyor.
3: Bak. Evet, yani 14 defa dava edilmişsin yani.
1: Alışmışsın
3: artık. Evet, İsmail Akkulaşoğlu, analizlerin gayet çok yerinde, doğru tespitlerin.
1: Çok teşekkür.
3: İşte ben zaman zaman böyle hani farklı bir siyasi, ideolojik değil mi yani, farklı birileri olsun. Ben topa girmek istemiyorum.
1: Ya ama arada bir topa girip kızıştırmayı da seviyorsun.
3: Ama işte ama işte
1: politik olarak. Anladın mı? Bilirsin ki ben söyler.
3: Şimdi gerçekten yani ben de Mersin kitabı gerçekten yazdığınız köşe yazıları. Büyük emek tartışmasız. Bir yol haritası. Aslında Mersin için arka planında ciddi bir yol haritası var. Hem geçmişe hem güne hem de önümüzdeki sürece ciddi anlamda ışık tutuyor. Bazı yani ya öyle miydi? Böyle olmuş mudur diye soru işaretledi istedi.

0: istemez getiriyor. Şimdi onun devamı olarak ben en sonki köşe yazınızı hem paylaştım hem dikkatli de okudum. Çok güzel bir teknik kullanarak kırmadan dökmeden Mersin Ticaret Sanayi Odası'ndaki bir takım yanlışları da ifade ediyorsunuz. Sizin döneminizde çok güzel. Ben Gezgin Gazeteci adlı televizyon programı yaparken pandemi döneminde çekimler yaptım. İşte Vahap Seçer, kriz masası, şu bu. Atayım ben size. Orada da seni konuşmuşum.
1: At ya. At.
0: Şimdi neyi konuşmuşum? Böyle Ahmet abi her yer bomboş ya.
2: Ne güzel bugünler ya.
0: O şey Ticaret Sanayi Odası'nın o ihtişamlı yapılmış o Mersin'e yakışan eski geriye dönmüş tarih sanki. Onu konu almışım. Bunu da atarım. Tabii ki o pandemi döneminde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Bedrettin Gündeş'le yani abi bu hanta virüsü ciddi bir olay mı?
2: Yok şimdilik değil.
1: Yani var mı?
3: Niye anı
1: var? Yani hanta virüsü yok şey var mı ya yani, vaka var mı?
0: Vaka var.
3: Neyse böyle biraz ettiler. Ahmet Bey hapşırınca niye ona virüsü sevdiğinden sonra
0: konuştum abi.
1: Yok konunun doğru.
0: Konunun uzmanı yani. Çok konuştum.
1: Ben o dönem ya hep sahadayım. Ya o dönemde hep sahadaydık artık yani sorumluluk.
0: Bir de hocam, şey de yaptın abi.
1: Ahmet abinin bir yazısı var hiç aklımdan çıkmaz. Sen bir yazı yazmışsın işte şey budur. Yani benim fedakarca dolaşmamla falan ilgili bir şey yazmış. Yani
2: vizyon budur falan.
0: Ha, evet sen izler. Bizler devam edeceğiz. Çay eşliğinde sohbetimize. Önümüzdeki hafta siz de refleks gösterin ve aynı ekranda buluşalım. Esen kalın.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
6: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
9: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç. Yapmazdın. Ayları geçti. Ayrılık sen delisin. Sen beni

Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var. Yine bana esmer günler düştü. Eyvah! Yine bana hüsran, bana yine hasret var.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sende.

Sen misin her şeyi silmekten bahseden? Böyle gitmek var mıydı? Demek yine bana hüsran, bana yine hasret var, yine bana esmer.

0: Reklam tanıtır.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç.

0: Tazeliğin yönü belli.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında

0: 15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
5: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
6: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.